0: SRT Name.
1: Farklı yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Kurultayın iptaline karar veren mahkeme, Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmetti. Özgür Özel, mutlak butlan kararını Yargıtay'a taşıdıklarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini aradığını belirten Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonuna henüz dönmedim dedi. Özgür Özel, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kararın bir ayrışma vesilesi değil, kenetlenme fırsatı olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin mutlak butlan kararını sorumluluk bilinciyle değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Yargı kararını tanımıyoruz gibi açıklamaların boşuna olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürdek, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının demokrasiye olan güveni pekiştiren bir karar olduğunu söyledi. Hangi parti olursa olsun delegenin iradesinin menfaat ve

askıyla sakatlanması kabul edilemez dedi. Bakan Gürlek, herkesin hukuki sürece saygı göstermesi gerektiğini belirtti. Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 Sumut aktivisti Türk Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye getirildi. Aktivistler havalimanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik'le bazı yetkililerce karşılandı. Yaralı aktivistler ambulanslarla hastaneye taşındı. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mila Deno, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda bu ihlallere dikkati çekti. Katil İsrail'in bu sürecin ilerlemesi noktasında verdiği sözü yerine getirmediğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. İran'ın ABD'ye yanıt verme hazırlığında olduğu bildirildi. Tahran, bizim tarafımızdan tüm yollar açık mesajını iletti. ABD Başkanı Donald Trump da İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Trump, anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İran tarafından tüm yollar açık, baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyada dengelerin değiştiğini ifade etti. Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Erdoğan, ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. İzmir'de Efes 2026 tatbikatında konuşan Erdoğan, Türk ordusu küresel barışın en önemli güvencesidir vurgusu yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Türk savunma sanayindeki yerli üretime dikkat çekti. Türkiye'nin insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olduğunu vurguladı Bakan Kacır. Girişimcilik ekosistemimizi dünyada ilk 10 arasına taşıyacağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Uyuşturucuyla mücadelede ünlü ünsüz diye bir ayrımın olmadığını söyledi. Bakan Çiftçi faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için de tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 20 kişi gözaltına alındı. 20 şüpheliden 9'u sağlık kontrolü ve adli tıp kurumuna sevk sonrası serbest bırakıldı. 11 kişi ise adliyeye mevcutlu olarak sevk edildi. Kocaeli Dilovası'nda 7 çalışanın hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki patlamayla ilgili davaya devam edildi. 3 sanığın tahliyesine, 5 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Hatay'da da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Sele kapılan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Samandağ geneliyle Antakya'daki 5 okulda eğitime 1 gün ara verildi. Ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor. Yüz binlerce hacı adayının kutsal topraklara yolculuğu başladı. Suudi Arabistanlı yetkililer, ibadetlerin kolaylıkla gerçekleştirilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Orta Amerika ülkesi Honduras'ta tansiyon yükseldi. 2 ayrı silahlı saldırıda 6'sı polis, 24 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Haftanın son iş günü Cuma sabahı ve biz yine İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan sabahın namesiyle selamlıyoruz sizleri. Sağlık, huzur, mutluluk dileklerimizle. Hoş geldiniz yayınımıza. Saatler onu gösterinceye dek 3 saat boyunca birlikteyiz biliyorsunuz. Bilmeyen dostlar, aramıza yeni katılanlar, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umuyoruz ki biz de bulunduğunuz yerlere, bulunduğunuz mekanlara sefa getireceğiz. Efendim, programı bu sabah sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Selda Kış ulaştırıyor. Mikrofon başında.

Da ise spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Bu merhabaya elbette cevaplarınızı istek şeklinde bekliyoruz. Bize ulaşın diye hemen verelim istiyoruz ulaşabileceğiniz adreslerimizi. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yollayabileceğiniz gibi WhatsApp mesaj hattımıza da mesajlarınızı yazabilirsiniz. 0552 040 66 44. Evet, numarayı bir kez daha tekrar edelim. 0552 040 66 44. Bu iki adresle bizlere ulaşabileceğinizi bir kez daha altını çizerek hatırlatmış olalım. Karayollarında durum, hava durumu elbette paylaşacaklarımız arasında. Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Dolayısıyla yağmurlu bir İstanbul sabahından seslenmeye başladık. İstanbul'un havası malum. Burada yağmur yağar, öte tarafta güneş açar. Bilmiyoruz, biz yayının sonuna dek sizlerle birlikteyiz. Şarkılarımızla birlikte bulunduğunuz mekanlardaki hava durumu nasıl, siz nasıl hissediyorsunuz onu bilemiyoruz ama şarkılarımız elbette duygularımıza yön verecek, yol gösterecek. Dolayısıyla ilk şarkıyı dinlemeye hemen başlayalım. Bir Selahattin İçli şarkısıyla Asuman Aslım'a kulak verelim. Makam Buselik, Bahara indi melekler.

Gözlerime bakmasaydın, yüreğimi yakmasaydın. Şekip Ayhan Özışık'ı dinledik. Özür diliyorum. Şekip Ayhan Özışık'ın şarkısıyla Mustafa Sağyaşar'ı dinledik. Hüseyin'i makamındaki bu eserin ardından Melihat Gülses, Saadettin Kaynağ'ın Hasan Lami Güray'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz eserini seslendiriyor. Ne boş yere yanmışım, meğer ben aldanmışım.

Ne demiştin? Niçin Caydın sözünden Selahattin Pınar'ın Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle bestelediği bu Kürdi İlicazkar şarkısını da Yahya Geylan'dan dinledik. Nikriz bir eserle Nazan Sıvacı mikrofona geliyor. Fethi Kara Mahmutoğlu'nun Şahin Çandır'ın dizeleriyle bestelediği şarkısını seslendiriyor. Ay ışır iplik iplik gökten sevda dökülür.

Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için, seninle ağlayıp seninle gülmek için. Güftesi Taner Şener'e, bestesi Erol Sayan'a ait Hicaz eseri Cengiz Han Sönmez'den dinledik. Şidem Yarkın da Fehmi Tokay'ın, Aşık Emrah'ın dizeleriyle bestelediği Hüseyin'i eserini seslendiriyor. Tutam yar elinden tutam.

De rüya kalbimde duya duya yalvarırım Tanrı'ya bir daha gelsen diye. İrfan Özbakır'ın Hikmet Münir Ebcioğlu'nun dizeleriyle bestelediği Rast eserini Faruk Salgar'dan dinledik. Efendim beraberliğimiz Teoman Alpay'ın Nihavend şarkısıyla devam ediyor. Müzeyyen Yıldız Doğan seslendiriyor. Hani bir gün gelecektin yine beni sevecektin.

0: Sıradaki şarkı sizin. Sabahın Namesi sizin için çalıyor.
1: Sabahın Namesi sizlerin istekleriyle devam ediyor şu dakika itibariyle. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız, Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Sabahın Namesi'nin olduğu bölüme TRT Name üzerinden ulaşabilirsiniz. Gülten Duran programın ilk isteklisi. Mersin'den günaydın, mutlu, huzur dolu sabahlar, gönül dolusu sevgiler demiş. Eser kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a, tüm ekibe, Name dinleyenlere armağanımdır. Ekibe sonsuz teşekkürler, iyi ki varsınız diyorlar. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Yine çok güzel bir Avni Anıl şarkısı. Sözler Aylin Uçanlar'a ait. Faruk Salgar ve Pelin Uyanıker, Kürdili Cazkar makamındaki bu eseri birlikte seslendiriyor. Ben yağmur, ben güneş, ben sevgi seli, sağanak sağanak.

Sesim çaresiz. Hasan Eylen'i dinledik Yaşar Güvenir'in şarkısıyla. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur'un isteğini yerine getirdik. Efendim huzur, mutluluk, kolaylıklarla dolu güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum diyor. Meleğim Gonca Gülüm'e, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlara, başta Yelda ve Dilek Hanımefendiler olmak üzere siz vefalı, fedakar, kıymetli, muhteşem yapım iyin ve teknik ekibimize armağandır demişler. Çok teşekkürler. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olunuz. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Uşak'tan Meral Özhan, yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur eksik olmasın diyor eşi Erol Bey'e, kendisine efendim değerli yapımcımız diyerek, değerli sunucumuz diyerek bizlere de armağan ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Günaydın. Yemyeşil Isparta Antalya yollarından selam olsun. Evliliğimin ilk 9 yılı gecesi ve gündüzüyle yukarıda kaldı, göremiyorum. Göremiyorum. Evet, gecesi ve gündüzüyle

sizi dinlemekle geçti. Hayli zamandır kulaklarım paslanmıştı bu yolculukta. Tekrardan o paslar sesinizle ve güzel namelerle silinmiş oldu. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Tüm şarkılar içindeki umudu kaybetmeyen her şeye, yollara, yıllara, kullara inat, dimdik ayakta durmayı başarabilen herkese armağan olsun diyor Leyla Arıbaş. Aramıza hoş geldiniz tekrardan diyelim o halde. Sessiz çoğunluğumuzun sesini duymak bize de iyi geliyor. İyi yolculuklar dileklerimizi iletelim. Ara ara da olsa sesinizi, soluğunuzu lütfen duyurunuz. Mehmet Üstün Barutçu, Alanya'dan sevgiler, saygılar yollamış. İbrahim Bakım için bir şarkı istemiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz, çok incesiniz. Efendim, şarkılarla devam ediyor yolculuğumuz. Alp Arslan geliyor bu kez mikrofona. Muzaffer İlkar'ın Güzide Taranoğlu'nun dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısını seslendiriyor. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın, kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

Görmedim ömrümün asude geçen bir demini. Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik Kadri Şençalar'ın bu Hicaz şarkısını. Efendim istek sahibimiz Adana'dan Selahattin Erzi'ydi. Teşekkür ediyoruz. Eşi Yıldız Hanım ve ekibimiz için armağan etmiş başarılı yayınlar, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta sonu dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Ve efendim Melda Kuyucu Kılıç ve Gökhan Sezen birlikte mikrofonda. Şimdi dinleyeceğimiz Ziya Taşkent şarkısıyla Hicaz makamındaki eserin sözlerinin

Ettim Baykal yazmış. İstek sahibimiz ise Mustafa Kına. Efendim Kayseri'den selamlar diyor şube müdürümüze, mesai arkadaşıma, radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli name dostlarıma armağan etmek istiyorum. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. İlk aşkı unutmak çok kolay deme. Unutmak kolaysa önce sen unut.

Varken gönülde bin türlü yare. Filiz Çatıroğlu seslendirdi Hacı Arif Bey'in bu Karcağar eserini. Efendim, istekler vardı. İyi bir gün diliyorum demiş Beykoz Riva'dan Yıldırım Keleşoğlu ve bu eseri istemişti. İsteğinizi yerine getirdik. Saatler 8.12, sabahın namesi sizlerin istekleriyle devam ediyor. Sırada bir İrfan Özbakır şarkısı var. Memduha Olgun yazmış dizeleri, Rast makamındaki eseri Koray Safkan'ın yorumuyla dinliyoruz. İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz bu eserle. Hayırlı cumalar, Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun deyip bu şarkıyı kendisine, bana, sevgili yapımcımız Yelda'ya ve tüm dinleyicilerimize de armağan ediyor sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane.

0: TRT Name.
1: Cengiz Han Sönmez'i dinledik. Güftesi Nuray Öngeç'e, bestesi Soner Özer'e ait bu muhayyer Kürdi şarkıyla Geç Kaldım. Özçelik Okayer Bodrum Karaincir'den gününüz aydın olsun diyerek ulaşmış. Kucak dolusu sevgiler, saygılar yollamış. Saygı bizden, teşekkür ediyoruz. Ve bu şarkıyı Mersin'den Nuran Öngeç için, ki Nuray Öngeç için diyelim, şarkının da güftekarı için istemiş. TRT Name ekibine de armağan olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, beraberliğimiz devam ediyor.
0: Yol durumu.
1: Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometrelerinde trafiğe kapatılan yol Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanmakta. Tokat Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı da armağan edelim. Lemi Atlı'nın Yaşar Şadi Bey'in dizeleriyle bestelediği Kürdi İlici Asker eserini Cavit Tanürek'ten dinleyeceğiz. Manisa Salihli'den Hasip Uygun istemiş eseri, Name dostlarına ve ekibimize armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Eseri birlikte dinliyoruz. Bir kendi gibi zalimi sevmiş, yanıyormuş.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Çanakkale 20, İstanbul 21, Kırklareli 23, Sakarya 25, Afyonkarahisar 18, İzmir 27, Muğla 23, Denizli, Adana, Antalya ve Hatay 24, Burdur 20, Ankara 21, Eskişehir 23, Konya 22, Eskişehir 19, Düzce 22, Bolu ve Kastamonu 21, Zonguldak 20, Amasya 23, Samsun 20, Artvin ve Trabzon 19, Erzurum 13, Kars 14, Malatya 21, Van 16, Diyarbakır ve Siirt 23, Mardin 20, Şanlıurfa 25 derece.

0: TRT Name.
1: Saatler 8.29, sabahın namesi isteklerle sürüyor. Hava durumunu da paylaştık. Sırada Umut Akyürek'ten dinleyeceğim.

Bir istek var. İyi ki varsınız diyor Bodrum'dan Ayla Çelik. Teşekkür ediyoruz. Siz de iyi ki varsınız. Sevgili torunum Güneş ve bizlere çalar mısınız demiş isteği için. Armağandır diyelim. TRT Name Çorlu'dan kucak dolusu selamlar size diyor. Fatma Gür günaydın TRT Name demiş. Hayırlı cumalar dilemiş sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Manisa Turgutlu'dan sevgiler yolluyor Ali Balcı. Emeği geçenlere teşekkürler ediyorum diyor. Sağolunuz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarına ve bugün doğum günü olan Arif Şanlı'ya armağan ediyormuş. Efendim Arif Bey'i kutlayalım, hem ona hem de bugün doğum günü olanları kutlamış olalım. Sağlıklı ömürler dileyelim ve Umut Akyüre'ye kulak verelim. Dilek Yüzler'in, Hüseyin Balkancı'nın dizeleriyle bestelediği Kürdili Hicazkar şarkısını dinleyelim. Gönlüme armağan, ödül gibisin.

Bir sabah bakacaksın ki bir tanem ben yokum, dünyayı sana bırakıyorum bir tanem. Hücesi Aksavr'ın yazmış dizeleri, Selahattin İçli bestelemiş, Kürdileci Asker makamındaki eseri. Şarkıyı Ali Rıza Kural'ın yorumuyla dinledik, Adnan Yıldız'ın isteğini yerine getirdik. Ankara'dan merhaba, hayatın tüm güzellikleri ve iyilikleri bugün sizi bulsun demiş. Ekibimize selamlar yollamış, teşekkür ediyoruz. Eseri sizler gibi Türk sanat musikisine gönül ve emek vermiş herkese armağan ediyorum. İyi ki varsınız, varlığınız sağlık ve mutlulukla uzun ömürlü olsun diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, ne güzel dilekler bunlar. Hayırlı cumalar diliyor bir başka dinleyicimiz. Balıkesir'den sevgiler yolluyor Mehmet Uçak. TRTname ekibi başta olmak üzere ismimizin sesinizle ulaştığı her yere herkese selamlar diyor. Efendim Balıkesir'den Koro Şefi, Atik Sahil ve Turgutlu'dan Ali Balcı ve Doğan Çizmeci için istiyor. Efendim isteklerini yerine getireceğiz. İbrahim Kaçar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar demiş, Antalya'dan selamlar yollamış. Efendim onların istekleri yerine geldi. Ankara'dan Erdal Uçman istediği bir şarkı var. Perihan Altındağ Sözeri'nin yorumuyla dinleyeceğiz. Muhayyer makamındaki eser Kadri Şençalar'a ait. Zeynep'im.

Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin dedi gül yazıcı Musa Süreyya Bey'in Hüzzam eseriyle. Biz biraz önce başka bir şarkıyı anons etmiştik. Efendim hemen sıralamada bir değişiklik oldu ama şarkı girdiği için hemen değiştirme yapmadık. Gül Yazıcı'nın sesiyle dinlediğimiz Musa Süreyya Bey'in bu Hüzzam eserini Nide Bor'dan Şükrü Özdamar, çok değerli annesi Nurhayat Özdamar için istemişti, isteğini yerine getirdik. Efendim şimdi Perihan Altındağ sözlerine kulak veriyoruz ve Ankara'dan Erdal Uçman'ın isteğini yerine getiriyoruz. Anamur'dan Nahit Yurdakök, sizi de ortak edelim. Siz de aramıza hoş geldiniz. Yeni bir isim hemen dikkat çektiğine Zeynep'im diyor Perihan Altındağ sözleri.

Mülkiyet Toperi dinledik, gelmiyorsun. Yakıyor bağrımı hicranın eli dedi. Cevdet Çağla'nın Bakür Deli Cazgâr şarkısının sözleri Mustafa Nafiz Irmak'a aitti. Orhan Şencan Antalya'dan selamlar sevgiler yollamış. Başta yayın yapım ekibi olmak üzere tüm Name dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Muharrem Yorulmaz kolay gelsin, hoş geldiniz diyor. Efendim tüm ekibe, tüm dostlara armağan ediyor Ankara'dan kucak dolusu sevgiler yollayarak sıradaki eseri. İstekler yerine geliyor. İşte sıradaki istek Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den mutlu sabahlar dilemiş. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşları için istemiş. İsteğini yerine getiriyoruz. Bir Zeki Müren şarkısı bu. Sözler Yaşar Güvenir'e ait. Zeki Müren'in yorumuyla dinleyeceğiz Kürt Dili Cazgâr makamındaki şarkıyı. Sensiz saadet neymiş, tatmadım bilemem ki.

gel desen, gel desen, gel desen.

0: benim olsan.
1: Ne dert kalır ne hüzün, bir sudur akar zaman. Seni ilk gördüğüm gün dedim ah benim olsan. Vehbi Cem Aşkun yazmış dizeleri, Saadettin Kaynak Nihavend makamında bestelemiş, şarkıyı Nazan Sıvacı'dan dinledik. İstek sahibimiz Gaziantep'ten Ali Özyener'di, hayırlı cumalar dilemiş. Nihat Yanar, Servet Kaya ve tüm name dostlarıyla koro arkadaşlarına armağan etmiş bu eseri, Mehmet Yağcı'yı da ortak ediyor. Burdur Esenevler'den Zeki Gün seviler yollamış ekibimize, eşi, çocukları, torunları ve tüm name dostları için istemiş. İstekleri yerine geldi. Son saatimize girmek üzereyiz. Esma Başbuğ bu kez mikrofonda Selahattin Erköse'nin Rüştü Şardağ'ın dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi eserini seslendirmek üzere. Şevki Şahinoğlu Isparta'dan günaydınlar diyerek kızı Emel Kahya, torunu Melike Kahya için ve ekibimiz için istemiş. TRT Name dinlemek bir ayrıcalıktır diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıra yeter bana, uzakta kal sevgilim.

seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım. İrfan Özbakır'ın Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle bestelediği bu Rast eserini de Nesrin Sipahi'nin sesiyle dinledik. İstanbul Bostancı'dan Gülşah Karasakal çok sevdiği eşi Sinan Bey'e armağan ediyormuş. Armağandır diyelim. Efendim aramıza da hoş geldiniz diye de belirtelim. Yeni isimler hemen dediğim gibi, söylediğim gibi hemen dikkat çekiyor. Hicaz bir eser, Ümit Mutlu, Şerafettin Özdemir'in dizeleriyle bestelemiş Hicaz makamındaki şarkıyı Taner Şener'in yorumuyla dinleyeceğiz. Mehmet Andıs Hatay'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler yollamış. Eşi Serpil Hanım, kendisi, kızı Özge Nur, damadı Samet, oğlu Berkay ve sevgili yapımcımız Yelda ile bana da armağan ediyor. TRTname dostlarını da ortak etmişler. Teşekkür ediyoruz ve efendim şarkıyı birlikte dinliyoruz. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım.

Esra İçöz'ü dinledik. Boş ver Hasan Esen'in, Hüseyin Balkancı'nın dizeleriyle bestelediği bu Muhayyer Kürdi şarkısını Samsun'dan Seniha Cengiz Han istemiş eşi Mehmet Bey ve Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşları, name dostları, ekibimiz ve ayrıca benim için de sağ olunuz. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar, sevgiler yollamış sizlere. TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum demiş. Efendim armağandır dedik ve sıradaki isteğe geçiyoruz. Saatler 9.19'u gösteriyor bu arada. Kocaeli Kandıra'dan İsmail Genç'in isteği var sırada. Eşi Tülay Hanım, Neşe'yi Sağlık Türk Sanat Müziği Korosu Şefi, Erbil Aydın, koro arkadaşları ve benim için de istemişler, sağ olunuz. Amir Ateş'in İlhan Behlül Pektaş'ın dizeleriyle bestelediği Segah şarkısı isteniyor. Nurullah Çoban da Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar yolluyor. TRT Name dinleyenlere, aileme, torunlarıma, dağcı arkadaşlarıma armağandır diyor. Armağandır dedik, şarkıyı Melda Kuyucu Kılıcı'nın sesiyle dinlemeye başladık. Ben seni unutmak için sevmedim, gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim.

Yayıncı Beyaz Köpüklere Saklan Güzel Melihat Gülsesi, Necip Gülses'in Nihavend şarkısıyla dinledik. Sözler Zeki Celal Köseoğlu'na aitti. Konya'dan sevgiler yollamış Hatice Tuncer. Sağlıklı huzurlu güzel bir gün dilemiş ve bu eseri istemiş. Bayram Gökçen Seydi Kemer'den sevgiler saygılar yolluyor. Eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Tacar ve canım torunlarım dediği Zeynep Eren, Kerem ve Metehan için istiyor. İsteklerini böylece yerine getirdik. Saatler 9.28. Neredeyse son yarım saatimiz içindeyiz. Bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için bir son kez bize ulaşabilecekleri adreslerimizi hatırlatalım. Facebook'tan TRTname resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı yollayabileceğiniz gibi WhatsApp mesaj hattımıza da yazabilirsiniz. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Belkıs Dikmen'den dinleyicimiz bir Saadettin Kaynak şarkısı. Sözler Aşık Ömer'e ait. Efendim sevgili dinleyicimiz Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'den ulaşıp istemiş bu eseri. Sizlere, eşim Saynur Hanım'a, torunlarım Elif Göktuğ, Duygu Kıvanç, Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Ela Nur ve Yağız Özçelik'le Çerçin Mingil İçel Eren ve Kara ailelerine armağan ediyorum diyor. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Ela gözlerine kurban olduğum, yüzüne bakmaya doyamadım ben.

Yahya Geylan'ı dinledik veda buğsesiyle. Biz de yavaş yavaş vedaya doğru hazırlanıyoruz. Yusuf Dalkesen'in Orhan Seyfi Orhun'un dizeleriyle bestelediği bu Muhayyer Kürdi şarkısının istek sahibi henüz göremiyorum. İstek sahibi kim? Çalar mısınız? Güzel günlerimiz olsun diyerek ulaşmış ama ismini göremiyorum. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlamış. Sevgili Yelda bakıyor, ismi bulmaya çalışıyor. Bazen WhatsApp üzerinden gelen sevgili dinleyicilerimizin isteklerinde isim olmuyor. Bulmakta zorlaşıyor. Kırıkkale'den gönül dolusu sevgiler yollamış. Sevgili dinleyicimiz Gülsefa Can Bolat, çok teşekkür ediyoruz. Her yerde hep bizimlesiniz diyor. Zeki Özceylan, eşi Süheyla Hanım ve arkadaşlarını Dursun ve Ayşegül Değirmenci'yi, Enver ve Mualla Sağaroğlu'na ortak ediyor. Osman Selçuk

Evimizin ismini bulamadık ama şarkısını dinledi efendim. Peki bir kez daha hatırlatmış olalım. Özellikle WhatsApp üzerinden yolladığınız mesajlara nasıl olsa görünüyordur ismim diye düşünmeden lütfen isminizi, soyadınızı eklemeyi unutmayınız. Bir Avni Anıl şarkısı, Baki Süha Edipoğlu yazmış dizeleri, Ahad Uruk'un yorumuyla dinleyeceğiz. Müjgan Adı Güzel Yerce istiyor şarkıyı, biz de dinliyoruz. Ey bu bahçelerde esen eski şarkılar, neredesiniz?

0: TRT Name.
1: Efendim Çiğdem Yarkan'ı dinledik. Canan'dan uzak kaldı gönül dedi Nevesel Kökteş'in Kürt İli Cazkar şarkısıyla. Şarkının istek sahibi İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı'ydı. Tüm dinleyenlere Dilek Hanım'a sabahın Hamise ekibini armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir cuma sabahından iyi yayınlar dilerim diyor Mersin'den Zeki Harman. Harman ailesi ve dinleyicilerimiz için istiyor. Trabzon'dan Mustafa Tufanoğlu. Günaydın, evimize hoş geldiniz. İyi ki varsınız diyor. Bugün kızım Gülşah Aydın'ın doğum günü. Sağlıklı, mutlu, huzurlu nice yıllar dilerim canım benim demiş kızına. Efendim bana Eskişehir'deki Deniz Kırçali'ye ve TRT Name ekibine de ayrıca armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Kızınız Gülşah'ı kutlayalım. Sağlıklı ömürler dileyelim. Sevdikleriyle uzun, güzel, mutlu yılları olsun inşallah. Ve efendim... Eski dostlar diyeceğiz. Ahmet Özhan'ın sesiyle Gültekin Çekin'in Hayri Mumcu'nun dizeleriyle bestelediği şarkısını dinleyeceğiz. Kaya Ülgen İstanbul Üsküdar'dan selamlar sevgiler yollamış tüm sevdiklerime. Yapım yayın ekibine armağan ediyorum diyor. Sağ olun. Hayırlı cumalar diliyor Mustafa Çatlak Kaya. Aladağ Eyner Köyü'nden selamlar olsun diyor. Sizi de ortak edelim. Şarkıyı birlikte dinleyelim.

İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım. Ağla gitar, çal gitar. Ayşen Birgör'ü dinledik. Avni Anıl'ın, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizeleriyle bestelediği bu Nihavend şarkısıyla. Karadeniz Ereli'den Fatma Açan'ın isteği yerine geldi. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve Bilecik Huzurevi sakinleri, ekibimiz ve name dostları için istemişti. Hüsnü İçer, Denizli Buldan'dan selamlar yollamış. TRT Name Radyosu'nun ulaştığı tüm dostlarıma selamlar, saygılar, sevgiler demiş. Efendim, hem dostlarını hem beni de ortak etmişler. Son esere çok teşekkür ediyoruz. Son eserimiz Ankara'dan Hasan Demirel'in isteği, bir Zekai Tunca şarkısı istiyor. Sessiz Çoğunluk'tan Tarık Konal, Fethiye'den esenlik dileklerini yollamış. Tüm dinleyicilerimiz için istekte bulunmuş. Hayırlı cumalar diyor. Yalova'dan Necmi Kocaoğlu, eşi Şenay Hanım, kızları Dicle, Derya ve TRT Name dostları için istemiş. İsteklerini yerine getireceğiz. Zekai Tunca'yı kendisine ait Hicaz şarkısıyla dinleyeceğiz. İlkan San'ın sözleriyle. Kapıldım sana bir mecnun gibi, bir gün görmeden duramıyorum diyerek vedaya hazırlanıyoruz. Bu sabah programı sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Selda Kış ulaştırdı. Mikrofon başında ise spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu vardım. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla güzel bir cuma günü ve güzel bir hafta sonu dilekleriyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Pazartesi sabahı yine birlikte olmayı istiyoruz. Siz de isterseniz buluşalım efendim. Hoşça kalın.

keyifli yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirgen. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Kurultayın iptaline karar veren mahkeme, Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmetti. CHP'li Lütfü Savaş ve beraberindekiler delege iradesinin sakatlandığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Para, iş, adaylık ve menfaat vaatleri dava dosyasına girmişti. Özgür Özel mutlak butlan kararını Yargıtay'a taşıdıklarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuru yapacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirten Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonuna henüz dönmedim dedi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının demokrasiye olan güveni pekiştiren bir karar olduğunu söyledi. Hangi parti olursa olsun, delegenin iradesinin menfaat veya baskıyla sakatlanması kabul edilemez dedi. Bakan Gürlek, herkesin hukuki sürece saygı göstermesini istedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin mutlak butlan kararını sorumluluk bilinciyle değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Yargı kararını tanımıyoruz gibi açıklamaların boşuna olduğunu söyledi. Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 Sumud aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Türkiye'ye getirildi. Aktivistler havalimanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik'le bazı yetkililerce karşılandı. Yaralı aktivistler ambulanslarla hastaneye taşındı. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırıyor. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Miladenov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda bu ihlallere dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. ABD Başkanı Trump da anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise İran tarafından tüm yollar açık, baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada dengelerin değiştiğini ifade etti. Erdoğan, ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. İzmir'de Efes 2026 tatbikatında konuşan Erdoğan, Türk ordusu küresel barışın en önemli güvencesidir vurgusunu yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk savunma sanayindeki yerli üretime dikkat çekti. Türkiye'nin insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, girişimcilik ekosistemimizi dünyada ilk 10 arasına taşıyacağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelede ünlü ünsüz diye bir ayrımlarının olmadığını söyledi. Bakan Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için de tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Ünlü isimlere yönelik İstanbul ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. 9 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken onu hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Hatay'da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı. Sele kapılan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Samandağ geneliyle Antakya'daki 5 okulda eğitime bir gün ara verildi. Ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor. Batı Karadeniz'de de sağanak sele yol açtı. Ordu ve Bartın'da evleri ve iş yerlerini su bastı. Kastamonu'da denizin rengi değişti. Zonguldak'ta ise araçlar yolda mahsur kaldı. Turizm merkezleri 9 günlük bayram tatiline hazır. Akdeniz ve Ege'deki turizm merkezlerindeki otellerde bayram süresince tam doluluk bekleniyor. Turizmciler bayramda yüksek dolulukla açılacak yaz sezonundan umutlu. Haberleri sunduk.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarında yepyeni bir günde sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyiciler. Bugün de Türk musikimiz bizi biz yapan geleneksel değerlerimizin bütününü kapsıyor. İşte bugün de o güzel nameleri sizlerle paylaşacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel şarkılarla gününüzü renklendireceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımıza rast makamında şarkılarla başlıyoruz. Güftesi Yılmaz Topuz'a ait olan bir Erol Sayan bestesinde Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı Ela Altın'ı ağırlayacağız. Sanatçı bize şöyle seslenecek. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak, gel görüp açılsınlar, devşirip göğsüne tak.

Kıymetli hocam Çiğdem Yarkın bizlerle birlikteydi. Dramalı Hasan Hasgüler'in Rast şarkısıyla konuğumuz oldu. Ve bu güzel şarkıyla efendim içimiz kıpır kıpır oldu bu harika ritimlerle. Rast makamının kimi zaman ruhumuzu dinlendiren, kimi zaman içimizi kıpır kıpır yapan ritimleriyle, nameleriyle programımız devam ediyor. Şimdi bir Türk musikisi klasiği var sırada. İsmail Dede Efendi'nin unutulmaz bestesinde Nazlı Kanaat bizlerle. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Simten, Gonca Fem, bir bedel ol güzel.

İstanbul Radyosu'nun değerli seslerinden Melda Kuyucu Kılıç'ı dinledik. Yine dramalı Hasan Hasgüler şarkısıyla bizlere seslendi sanatçımız. Özlem dolu bir eserdi. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi ise yine içimizi umutla dolduran harika bir eser, bir Necdet Tokatlıoğlu bestesine kulak vereceğiz. Güftesi İlkan Sana ait Rast makamındaki şarkıda Faruk Salgar'ı dinleyeceğiz. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular. Eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar.

Sus sus sus, kimseler duymasın. Nesin sipahi bizlerle birlikteydi. Beste ve güftesi Suat Sayın'a ait Rast makamındaki şarkıyı seslendirdi sanatçımız. Kıymetli dinleyenler, biliyorsunuz zaman zaman mazinin tozlu sayfalarına uzanıyoruz. Özlediğimiz sesleri beraberce dinliyoruz. Kimi zaman da yine ruhumuza işleyen bu nostaljik şarkıları güncel düzenlemelerle sizlere sunuyoruz. Şimdi günümüze yaklaşalım biraz ve İzmir Radyosu sanatçılarından sevgili Neşe Öztaş'a kulak verelim. Sanatçımız Muzaffer İlkar'ın Mahur şarkısıyla bize sesleniyor. Bu son şarkımda sen varsın diyor.

Güzide Kasacı'yı dinledik. Beste ve güftesi Neveser Kökteş'e ait Mahur makamındaki şarkıyı seslendirdi sanatçımız. Tüm neşe dolu güzel kalplere armağan olmuş olsun bu şarkı efendim. Şimdi ise Yaşar Özel bizlerle birlikte olacak. Sanatçımızın sesiyle özdeşleşen bir İrfan Özbakır şarkısına

Ben talihin peşindeyim, talih benden kaçar gider. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait bir Münir Nurettin Selçuk şarkısında Asuman Assım Görgün bizlerle birlikteydi. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, biliyorsunuz her yayınımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Söz Bırak köşesinde Özdemir Asaf'ın bir

sözünü sizlerle paylaşacağız. Özdemir Asaf değerli şair, çevirmen ve yazar biliyorsunuz. Resmi kayıtlarda da ismi Halit Özdemir Arun olarak geçiyor aslında değerli şairin. Peki Özdemir Asaf'ın bu aşk sözleri arasında bakın maddi değerlerle ilgili bir sözü de nasıl geçiyor kayıtlara. İnsan mı paraya bağlı, para mı insana bağlı? Bu insana bağlı demiş değerli yazar. Evet, bizi biz yapan kendi değer sistemimiz içinde duygulara, maddelere, insana ya da yaşama dair her olguya biçtiğimiz değerler değil mi sevgili dinleyenler? Tüm bu değer yargılarımız yaşamın getirilerine, aldığımız eğitime, sosyokültürel çevremize göre değişse de biz yine temiz gönüllerle, güzel bir kalple, menfaatten olabildiğince uzak ve sevgiyle yaklaşmayı deneyelim tüm varlıklara kıymetli dinleyenlerimiz. Kıymetli dostlarımız, birlikteliğimiz Nihavend şarkılarla devam ediyor. Şimdi Nalan Altınörs'ü ağırlayacağız. Sanatçının 1991 yılında yayınlanan Sev Beni isimli albümünden bir şarkı kulak vereceğiz. Halil Karaduman'ın güftesi Aşkın Tuna'ya ait eserini dinliyoruz. Seni düşünüyorum, aklımda hep gülüşün.

0: sarsan diyorum.
1: Yine 90'lı yıllara şarkılarıyla damga vuran Müşerref Tezcan bizlerle birlikteydi. Sanatçı güftesi Meryem Sevin'e ait Nihavend makamındaki bir Turhan Taşan bestesine hayat verdi sesiyle. Düşünürken seni yüzüm gülüyor. Bu güzel şarkının ardından yine Nihavend bir eserle yolculuğumuz sürüyor. Beste ve güftesi Zekai Tunca'ya ait Nihavend eseri dinleyeceğiz. Sevgine hayat bulurum, dostluğun tükenmez servet, derdine derman olurum, beni sevmeye devam et.

Yakıt yüklü olsa

0: affetmem asla seni.
1: Yıldırım Gürses'in unutulmaz eserlerinden birine kulak verdik. Nihavet makamındaki bu şarkının güftesi Mustafa Sevilen'e aitti. Efendim, bu hareketli şarkının ardından şimdi ritmimizi bir parça düşüreceğiz ve Hicaz makamında eserlerle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Samime Sanay bizlerle birlikte olacak. Sanatçı, sözlerini Ömer Bedrettin Uşaklı'nın kaleme aldığı bir Kaptanzade Ali Rıza Bey bestesiyle konuğumuz oluyor. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına.

Hicaz makamındaki sevilen türküyü Ayşe Tunalı icrası ile dinledik. Şimdi ise 1983 yılına uzanıyoruz ve Yüksel Uzel'i albümüne ismini veren şarkı ile dinliyoruz. Beste ve güfte Selahattin İçli. Bir seni bir gülü öptüm gizlice. Gül beni kokladı, soldu, inledi, aşkı anladı.

Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz makamındaki sevilen şarkıyı Emel Sayın'dan dinledik. Birlikteliğimiz şimdi Zeki Mürel'le devam edecek. Efendim biliyorsunuz bazı şarkılar vardır insanın kalbine nüfuz eder. Sizleri bir diyardan alıp bir başka diyara götürür. İşte o şarkılardan birine kulak vereceğiz şimdi. Hicaz makamındaki bu özel eserin beste ve güftesi Atınç Emnalar'a ait. Gurbette ömrüm geçecek. Bir daracık yerim de yok. Oturup derdim dökecek bir vefalı yârim de yok.

Bekçi'nin ilk olarak 1970'li yılların başında seslendirmiş olduğu bir Bilge Özgen şarkısına kulak verdik. Güftesi Ümit Gürelman'a ait Hicaz makamındaki şarkının ardından şimdi ise Belkıs Dikmen'i dinliyoruz. Beste ve güftesi Fethi Kara Mahmutoğlu'na ait çok sevilen bir şarkıyla bize sesleniyor sanatçımız. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık dünyama mehtap gibi dol yeter.

Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya'nın Altın Şarkılar albümünde seslendirmiş olduğu Güftesi Şemsi Belli'ye ait Hicaz makamındaki bir Muzaffer İlkar şarkısını dinledik. Efendim birlikteliğimizde şimdi Kürdi makamında şarkılarla devam edeceğiz. Güftesini Aşkın Tuna'nın kaleme aldığı Zekai Tunca'nın sevilen bestesinde Ahmet Özhan bizlerle. Ahmet Özhan bu güzel şarkıyı 2003 yılında yayınlanan Rüya albümünde seslendirmişti. Seninle tattım ben her mutluluğu. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden, canımdan ne istersen al. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

Bahar çiçek çiçek gelince güzel, hayat sevince, sevilince güzel. İçimizi umutla mutlulukla dolduran bir Zekai Tunca şarkısına kulak verdik. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait şarkıyı bestecisinin kendi sesinden dinledik. Birlikteliğimiz Acem Kürdi makamında bir şarkıyla devam ediyor. Melat Gülses'in 2015 tarihli Senden Uzak'ta albümünden Güfte ve Bestesi Arif Şanlı'ya ait şarkıyı dinliyoruz şimdi de. Seni ilk gördüğüm akşamdan beri şiir sensin, şarkı sensin, saz sensin.

Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Her şeyimi uğruna ben boş yere mi verdim? Unutulmaz bir Baki Duyarlar bestesinde Koray Safkan bizlerle birlikteydi. Efendim, birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına gelirken, şimdi yine 2015

yılına uzanıyoruz ve Hasan Eyli'nin Yüreğimden Yüreğine albümünde seslendirdiği, güftesi Vural Şahin, bestesi Gürdal İnal imzalı Kürdeli Cazkar şarkısına kulak veriyoruz. İl adına bir son ver de mutluluğa karışalım. Daha fazla yıkılmadan hadi gülüm barışalım.

Değerli sanatçı Yıldırım Gürses'i Beste ve Güftes'in kendisine ait olan şarkıyla ağırladık. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş, perişanım ben. Bu güzel hareketli eserle de bir yayının sonuna geldik kıymetli dostlar. Biliyorsunuz biz her sabah bu mikrofonda en özel şarkılarla sizlerle birlikte oluyoruz. Umut ediyoruz bugün de sizleri dertlerinizden, tasalarınızdan, hayatın günlük yoğunluğundan ve yorgunluğundan bir parça olsun uzaklaştırabilmişizdir. Biz teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e, yani Geçmiş Zaman Olur Ki ekibi olarak yarın yeniden bu mikrofonda en güzel şarkılarla yanı başınızda olacağız. Huzurlarınızdan ayrılırken sizlere güzelliklerle dolu bir gün diliyoruz ve siz değerli dinleyiciler, Alaaddin Şensoy'un Güftesi Kamil Başaran'a ait şarkısında Emel Sayın ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada dengelerin değiştiğini ifade etti. Erdoğan, ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. İzmir'de Efes 2026 tatbikatında konuşan Erdoğan, Türk ordusu küresel barışın en önemli güvencesidir vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları, Avrupa Atlantik Güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıklar ele alınacak. Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 Sumud aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Türkiye'ye getirildi. Aktivistler havalimanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik'le bazı yetkililerce karşılandı. Yaralı aktivistler ambulanslarla hastaneye taşındı. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırıyor. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Miladinov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sunduğu raporda bu ihlallere dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump da anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İran tarafından tüm yollar açık, baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir açıklamasını yaptı. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Kurultayın iptaline karar veren mahkeme, Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmetti. CHP'li Lütfü Savaş ve beraberindekiler, delege iradesinin sakatlandığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Para, iş, adaylık ve menfaat vaatleri dava dosyasına girmişti. Özgür Özel mutlak butlan kararını Yargıtay'a taşıdıklarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuru yapacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu kendisini aradığını belirten Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonuna henüz dönmedim dedi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının demokrasiye olan güveni pekiştiren bir karar olduğunu söyledi. Hangi parti olursa olsun delegenin iradesinin menfaat veya baskıyla sakatlanması kabul edilemez dedi. Apartman ve sitelerde aidat artışına sınırlama getirildi. Yeni düzenleme ile site yönetimleri artık tek başına artış kararı alamayacak. Aidat artışlarında kat maliklerinin onayı belirleyici olacak. Düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ünlü isimlere yönelik İstanbul ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. 9 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken 10 hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Hatay'da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı. Sele kapılan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Samandağ geneliyle Antakya'daki 5 okulda eğitime bir gün ara verildi. Ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor. Batı Karadeniz'de de sağanak sele yol açtı. Ordu ve Bartın'da evleri ve işyerlerini su bastı. Kastamonu'da denizin rengi değişti. Zonguldak'ta ise araçlar yolda mahsur kaldı. 9 günlük bayram tatili boyunca trafik güvenliği için ülke genelinde geniş çaplı önlemler alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 334 bini aşkın kolluk personelinin görev yapacağını açıkladı. Otobüslerde de gizli yolcu denetimleri ve emniyet kemeri kontrollerinin artırılacağını vurguladı. Turizm merkezleri 9 günlük bayram tatiline hazır. Akdeniz ve Ege'deki turizm merkezlerindeki otellerde bayram süresince tam doluluk bekleniyor. Turizmciler bayramda yüksek dolulukla açılacak yaz sezonundan umutlu. Haberleri sunduk.

0: Zirvedeki Şarkılar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizleri Türk sanat müziğinin en özel ezgileriyle buluşturduğumuz Zirvedeki Şarkılar programımıza hoş geldiniz. Haftanın en çok dinlenen ve istek alan eserleriyle, gönüllere dokunan melodilerle, unutulmaz sözler ve zamansız bestelerle zirveye doğru bir yolculuk yapacağız. Geçmişin izlerini taşıyan, duyguların en saf halini notalara döken bu eserler, bu hafta yine her hafta olduğu gibi TRT Name frekansımızdan radyolarınıza ulaşacak. Mikrofonda ben Kerem Demircioğlu ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Hadi zirveye yolculuğum.

Böylece bu haftada zirve yolculuğumuzun sonuna geldik. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve mikrofonda ben Kerem Demircioğlu. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Riza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları çerçevesinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin açılışına katılacak. Erdoğan daha sonra da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü programında katılımcılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde TRT Tabii platformunda sanatseverlerle buluşacak olan Şule Senin Hikayen adlı dizinin galasına katılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik sürüyor. Dün partisinin merkez yönetim kurulunu toplantıya çağıran Özgür Özel, bugün de CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda mahkeme kararının ardından izlenecek siyasi ve hukuki yol haritası ele alındı. Öte yandan mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci de başlatıldı. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstinaf Mahkemesi'nin kararına karşı da itiraz sürecini işlettiği belirtildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılı Kasım ayında düzenlenen 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı vermişti. Karar çerçevesinde Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ise görevi devralmasına hükmedilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararına yaptığı itirazın ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun konuyla ilgili başvuruyu değerlendirmek üzere toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararını sorumluluk bilinciyle değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli konuyla ilgili yazılı açıklamasında yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir dedi. Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in CHP'nin geleceği için bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. Yılın ilk finansal istikrar raporu açıklandı. Raporda değerlendirmelerine yer verilen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sıkı finansal koşulların dezenflasyon sürecine destek verdiğini belirtti. Fatih Karahan, devreye alınan tedbirlerle yurt dışı kaynaklı gelişmelerle belirsizliklerin etkin şekilde yönetildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi programını uygulamaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Cevdet Yılmaz, başkentte düzenlenen Türkiye Yüzyılında yatırım ve finansal programındaki konuşmasında temel önceliğimiz finansal istikrarı sağlamak dedi. Gündelik gelişmelerin etkilerinin geçici olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin güçlü konumuyla güvenli bir liman olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner liderliği ile küresel ekonominin fırtınalı sularında sığınılacak güvenli liman haline geldiğini söyledi. İstanbul'da Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans adlı eserin tanıtım toplantısında konuşma yapan Burhanettin Duran, yatırımların dijital altyapı, yeşil enerji ve yüksek teknolojiye yönlendirilmesi, geleceğin ekonomisine emin adımlarla yürüdüğümüzü göstermektedir dedi. Amerika Birleşik Devletleri Küba'ya karşı söylemlerini sertleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Küba'yı özgürleştireceğiz dedi. Küba'dan yapılan açıklamadaysa Washington'ın eski lider Raul Castro'nun da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında hazırladığı iddianamede yer alan suçlamalara işaret edilerek alçakça değerlendirmesinde bulunuldu. Haberleri sunduk.

0: Stüdyoname.
1: TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan canlı yayınlanan Stüdyoname programına efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan

Tuğba Altay, Tonmeister Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben spikeriniz Murat Doğru. Efendim bugünkü yayında bize eşlik edecek kıymetli saz sanatçılarımız kemanda Ahmet Çağlaroğlu, Serhat Çiğiltepe, violenselde Ahmet Dinleyen, klasik kemençede Sercan Halili, kanunda İlhami Çetik, utta Gökhan Macit, neyde Celalettin Biçer, ritim sazda Bilal Bilke ve kıymetli şefimiz İpek Dereli. Kıymetli dinleyicilerimiz, Stüdyoname programı bu hafta Segah ve Rast makamında eserlerden oluşan bir repertuarla karşınızda. Programımız Tamburi Osman Bey'in Segah Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuzun icra edeceği Segah makamında eserlerle başlıyor. İlk eser Ali Paşa'ya ait Segah Yürük Semai. Etti o güzel ahde vefa, müjdeler olsun. Ey aşık-ı şuride sana müjdeler olsun. Efendim ardından güftesi Enderuni Vasıf Osman Efendi'ye bestesi Limen Şen'e ait Segah şarkı. Ben sizi ey gül gülşen alemde meynuş eyleme, andelibi aşkın hasretle hamuş eyleme. Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu sizlerle.

0: TRT Name.
1: Şefimiz İpek Dereli yönetimindeki ses ve saz sanatçılarımız Segah makamında eserler icra etti. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Stüdyo Name, sanatçımız Eylül Turan'ın söyleyeceği güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Sade Işılay'a ait yine Segah makamındaki bir şarkıyla devam ediyor. Ruhunda ölen namede sevda sesi var mı? Anlat bana ey sevgili, aşkın bu kadar mı?

Efendim Segah makamında birbirinden güzel şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Lavtacı Hristo'nun Segah makamındaki şarkısını sanatçımız Belgin Gök söylüyor. Su iki hatanede Mecnun misal, bekledim rahın efendim bir mecal.

Efendim güftekarı Enderuni Vasıf Osman Efendi, bestekarı Tamburi Ali Efendi olan Segah makamındaki şarkıyı sanatçımız Ceyda Okan'dan dinliyoruz. Dil harabı aşkınım sensin sebep berbadıma, bir teselli ver gelip bari dil naşadıma.

TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınladığımız programımız Stüdyo Name Ahmet Rasim Bey'e ait Segah makamındaki şarkıyla devam ediyor. Efem eseri Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu icra ediyor. Benim sen nemsin ey Dilber, deli gönlüm seni ister. Zannederler etmiş ezber, seni söyler, seni ister.

TRT Ankara Radyosu saz sanatçılarının yaptığı rast makamındaki efendim tabir yerindeyse saz sohbetinin ardından güftesi ve bestesi Enderuni Hafız Yusuf Efendi'ye ait Asude Fikrim Avarelendi adlı rast makamındaki şarkıyı Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinledik. Teşekkür ediyoruz. Efendim koromuzdan sonra şimdi ise sanatçımız Eliz Avaroğlu geliyor. Güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi Tamburi Ali Efendi'ye ait rast makamındaki şarkıyı seslendirecek. Anlatayım halimi dildare ben, derdi firaka arayayım çare ben.

TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent stüdyosunda efendim şimdi bir başka rast esere kulak vereceğiz. Basmacı Abdi Efendi'ye ait bu eseri sanatçımız Oktay Can Türk yorumluyor. Sevdim yine bir Nevcivan, aşkı derunumda nihan.

Efendim Stüdyoname programında Rast makamındaki eserleri dinlemeye devam ediyoruz. Bestekar Mahmut Celaleddin Paşa olan Rast şarkının icracısı efendim sanatçımız Özant Koç. Fitneler gizlemiş mahmur gözüne, nazlanır sevdiğim baksam yüzüne.

FM TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Stüdyo Name programında son solo icrası büyük bestekar Hacı Arif Bey'e ait Rast makamındaki bir eser. Şarkıyı söylemek üzere sanatçımız Aslı Pakalınlar geliyor mikrofona. Hatırımdan çıkmaz asla ahdü peymanım senin. Bin yemin ettin azalim, yok mu insafın senin?

0: TRT Name.
1: TRT Name'nin değerli dinleyicileri, Stüdyo Name programı Şef İpek Derel yönetimindeki koromuzun sunacağı rast makamındaki eserlerle son buluyor. Programı hazırlayan Tuğba Altay, ton meisterımız Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben mikrofon başında Murat Doğru. Efendim yeniden buluşmak ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz ve sizlere musiki dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikindeki vazgeçilmezliğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen doğal kaynaklar zirvesinde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan Türkiye'nin Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik sürüyor. Mahkeme kararı Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Kararın Kılıçdaroğlu'ndan sonra Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine de iletileceği bildirildi. Dün partisinin merkez yönetim kurulunu toplantıya çağıran Özgür Özel ise bugün de CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda mahkeme kararının ardından izlenecek siyasi ve hukuki yol haritası ele

alındı. Öte yandan mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci de başlatıldı. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstinaf Mahkemesi'nin kararına karşı da itiraz sürecini işlettiği belirtildi. İstinaf Mahkemesi'nin kararına karşı yapılan itiraza mahkemeden ret cevabı verildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayına ilişkin verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda yurt içi ve dışındaki gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileriyle alınabilecek önlemler ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirilmiştir denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle küresel ekonominin fırtınalı sularında sığınılacak güvenli liman haline geldiğini söyledi. İstanbul'da Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans adlı eserin tanıtım toplantısında konuşma yapan Burhanettin Duran, yatırımların dijital altyapı, yeşil enerji ve yüksek teknolojiye yönlendirilmesi geleceğin ekonomisine emin adımlarla yürüdüğümüzü göstermektedir dedi. Katliamcı İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 küresel somut aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla İstanbul'a getirildi. Aktivistler havalimanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik'le bazı yetkililer tarafından karşılandı. Yaralı olan bazı aktivistler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken diğerleri de adli tıp kurumunda sağlık kontrolünden geçirildi. Antalya merkezli olarak 20 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 183 kişinin emniyet birimlerindeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 59'u tutuklandı. Bu arada 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda da 30 kişinin tutuklandığı bildirildi. Hatay'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Selde kaybolan bir kişinin cansız bedeni nehrin Akdeniz'e döküldüğü yerde bulundu. Samandağ ilçesinde sele kapılarak kaybolan bir kişinin aranmasına ise devam ediliyor. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Hatay'da dün metrekare başına 157 kilogram yağış düşmüş, 5 ilçede sel meydana gelmişti. Hatay'daki sel felaketinin yaraları sarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afet zedeler için 30 milyon lira destek sağlandığını duyurdu. Bölgede sosyal yardım ve psikososyal destek ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Mevsim yağışları dünyanın sayılı barajları arasındaki Atatürk Barajı'nı tamamen doldurdu. Doluluk oranının %100'e yaklaştığı Atatürk Barajı'nda tahliye kapakları 7 yıl sonra yeniden açıldı. Geçen yıllarda kuraklık tehlikesi yaşayan Gaziantep'teki Karkamış Barajı'ndan da kontrollü su tahliyesine başlandı. Haberleri sunduk.

TRT İstanbul Radyosu Fasıl Topluluğundan Hüzzam Faslan'ı dinlediniz. Ara Taksim'ini Keman'la Kemal Çaba yaptı. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen doğal kaynaklar zirvesinde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır, dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine iadesi kararlaştırılan Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı çalışma ofisindeyken tebliğ edildi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun görevinin resmen başladığını belirterek Kılıçdaroğlu uygun zamanda CHP genel merkezine gidecek dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatına görevden almalarla başladığı, Özgür Özel'e yakın olduğu değerlendirilen 3 parti avukatını azlettiği ifade edildi. CHP Genel Merkezi'ndeki hareketlilik sürüyor. Mutlak butlan kararı verilmesinin ardından dün partisinin Merkez Yönetim Kurulu'na toplantıya çağrılan Özgür Özel bugün de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Genel Merkez'deki toplantıların yarın da devam edeceği belirtildi. Mahkemenin mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci de başlatıldı. Bu kapsamda YSK'nın başvuru yapan CHP'nin İstinaf Mahkemesi'nin kararına karşı itiraz sürecini işlettiği belirtildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi CHP'nin 38. olağan kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayına ilişkin verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda yurt içi ve dışındaki gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileriyle alınabilecek önlemler ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirilmiştir denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi programını uygulamaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Yılmaz, başkentte düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda yatırım ve finans programındaki konuşmasında temel önceliğimiz finansal istikrarı sağlamak dedi. Gündelik gelişmelerin etkilerinin geçici olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin güçlü konumuyla güvenli bir liman olduğunu söyledi. Hatay'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Selde kaybolan bir kişinin cansız bedeni nehrin Akdeniz'e döküldüğü yerde bulundu. Samandağ ilçesinde sele kapılarak kaybolan bir kişinin aranmasına devam ediliyor. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kurban Bayramı öncesinde gıda denetimleri hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanı

Evet, Selahattin yine bunun güzel eserini seslendirmeye çalıştık tabii ki, ama öncesinde değerli abim, çok sevdiğim abim Ali Emre Arslan'ın gönlüne yüreğine sağlık olsun o güzel kanun taksimiyle. Efendim sırada bestesi Metin Eryüre'ye ait Hicaz makamında bir şarkı var yine. Harmanım ben harmanım, 40 satırlık fermanım diyeceğiz.

Evet, çok sevdiğim bir şarkıdır. Bu hafta da repertuarımıza koymak istedim, seslendirmek istedim. Efendim, sırada Fahri Kopuz'un güzel bir Hicaz makamında şarkısı var. Karşıdan gel göreyim, saçınızın öreyim diyoruz.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyenlerimiz, İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Üç güzel eserden sonra şimdi sıra geldi tabii ki değerli kardeşim Furkan Yavuz'a. Furkan Yavuz, Furkan'cığım nasılsın?
2: Teşekkür ederim Membacığım. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim, hoş geldin, sefalar getirdin programımıza. Bizler için güzel şarkıdan hazırladın. Şimdi hemen anonsunu yapmadan önce bu arada sevgili arkadaşımız Ankara Radyosu sanatçısı Suat Erdil de bizi dinliyormuş. Buradan da kendisine selam gönderelim. Şimdi Kürdi makamında Bülent Özdemir'in güzel bir şarkısı var. Senden onu dinleyeceğiz. Onu anonslamak isterim. Çok geç kalmışız canım, vakit bu vakit değil. Eski radyolar gibi çatıya saklanmış aşk diyecek.

0: kardeşim, gönlüne yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok sevdiğim eserlerden bir tanesidir. Şimdi her hafta olduğu gibi böyle türkü köşemiz oluyor. Yine bizim için iki güzel türkü hazırladın. Söylediğinde zaten dedim ki kesinlikle bunu okuman lazım Furkan demiştim. İyi ki de koymuşsun repertuarımıza. Şimdi sırada Kürdi makamında Haydar Kutluer'in o güzel türküsü var. Sözlerini Karacaoğlan yazmış. Bizim pencereler yele karşıdır, muhabbet dediğin karşı karşıdır diyeceğiz.

sevdiğim türkülerden bir tanesidir. Böyle mest olduk. Ağzına yüreğine sağlık olsun. Şimdi yine Kürdi makamında bir türkü seslendirecek Furkan Yavuz bizim için. Musa Eroğlu'nun bu güzel türküsü. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım, çözülmüyor mihriban diyecek.

0: TRT Name.
1: Değerli değerli kardeşim, ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık olsun. Şimdi sırada Fuat Karayavuz'un o güzel eserleri, hazırladığı eserler var. Fuat'cığım, hoş geldin tekrardan mikrofona.
2: Hoş buldum. İkinizin de ağzına, yüreğine sağlık. Değerli saz sanatçılarımızın da öyle, ellerine sağlık.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Şimdi bizim için Aşıkların Makamı, Uşak Makamı'nda güzel eserler hazırladın. Bunları dinlemek isteriz. Semahat Özden Ses'in güzel eseri var sırada. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine diyeceğiz.
2: Öncesinde Onur Soysal keman taksimi yapacak.

0: Değerli dostum, bizi uzaklara götürdün. Tabii ki tam böyle güneş batarken bizi hüzünlendirdin Fuatçığım.
1: Çok teşekkür ederim. Şarkı öncesinde keman taksimi dedim ama müşterek bir taksim oldu.
0: Çok da
1: Tolga
0: güzel
1: Akşit ve
0: oldu.
1: Onur Soysal'ın ellerine, gönüllerine sağlık.
0: Gönüllerine sağlık olsun. Evet, sırada Yusuf Nalkese'nin Uşak Makamı'nda güzel bir eseri var. Fuat Karayavuz seslendirecek. Ne mektup geliyor, ne haber senden, söyle de bileyim, bıktın mı benden diyecek.

0: Evet değerli dostum, gönlüne yüreğine nefesine sağlık olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Programın sonuna yaklaştık diye biraz böyle tadımlık oldu ama
0: Çok da güzel oldu
1: dinleyenlerimiz.
0: ama doyamadık
1: Eyvallah.
0: biliyorsun.
1: Son bir eserim kaldı
0: Sırada.
1: Hüseyin'i. Onu da
0: Evet.
1: seslendireyim istersen. Sonra beraber birkaç şarkı okuyacağız.
0: Tamamdır, dinleyenlerimize de sürpriz olsun.

Evet sevgili kardeşim, gönlüne yüreğine sağlık Furkancığım. Tekrardan teşekkür ederim. İnşallah nice böyle güzel yayınlarımız olsun dilerim.

0: Umut'cum. İnşallah umarım gelirsiniz herhalde.
1: Tabii ki, ne demek.
0: Efendim, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı gün aynı saatte Akustik Nağme programında tekrardan buluşmak dileğiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bir bayram diliyoruz. Sevdiklerimize sağlıkla, güvenle erişelim inşallah. Hoşçakalın.

İstanbul'dan iyi akşamlar sevgili dinleyenlerimiz. TRT Name'ye hoş geldiniz. Gözleriniz uzaklarda eski bir hatırayı aradıysa, radyonuzun kadrını da kalbinizin ritmini bulduysa doğru adrestesiniz. Akşamın sesi TRT Name'de başladı. Bu akşam da radyolarınızdan eski plakların o tatlı esintisi yankılanacak. İlk olarak güneşin grubuna, yani o kızıl batışına Rast makamının neşeli ve huzurlu tınılarıyla refakat edeceğiz. Daha sonra akşamı Nihavend makamının pek hisli, pek zarif, romantik nameleriyle uğurlayacağız. Ama bir farkla, bu akşam canlı yayınımız bir saat sürecek, zira akşamın sesi bittikten hemen sonra saat 8'de radyo sanatçıları konserimiz var. Onu da dinlemeye davet edeceğiz sizlere efendim. Bu akşam yapımcımız Oğuz Unutulmaz, teknik yönetmenimiz Tuna Şengeli ve mikrofonda ben varım, sunucunuz Tayfun Öçal. Rast eserlerle başlıyoruz akşama. İlk eserimiz bestesi İrfan Özbakır, güftesi Mehmet Erbulan'a ait bir şarkı Nesrin Sipahi'den dinleyeceğiz. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım.

Eski dostları dinledik efendim, akşamın sesinde Mehmet Özkaya yorumuyla. Bestesi Gültekin Çeki, güftesi Hayri Mumcu'ya ait rast bir eserdi. Devam ediyoruz aynı makamdan. Şimdi Nusret Yılmaz'ı dinleyeceğiz. Bestesi Şekip Ayhan Özışık, güftesi ise Erdoğan Erünver'e ait şarkıda. Saçların tarumar, gözlerinde nem, ateşe benzerdin, küle dönmüşsün.

Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bestesi Rüştü Şardağ'a, güftesi ise Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait eseri dinledik Behiye Aksoy'un sesinden. Akşamın sesinde şimdi bir rast türkü dinleyeceğiz. Serhat Sarpel yorumuyla. İbrişim örmüyorlar.

Çok iyi bildiğiniz ve sevdiğinizi umduğumuz bir şarkıyla Rast makamındaki eserlere veda ettik. Rüya gibi bir hatıra her yaşantı bana ya da ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Güldehan Marmara seslendirdi efendim bestesi Mehmet Ilgın, güftesi Cengizhan Altuntaş.

aitti bu şarkının da. Akşamın sesini ilk yarım saatlik bölümümüzü de noktalamış bulunuyoruz. Bir dakikamız kaldı. Şimdi Nihavend şarkılara başlıyoruz. İlk Nihavend eserimiz bestesi Taner Şener, güftesi Seyhan Girginer'e ait bir şarkı. Bestecisinden Taner Şener'den dinleyeceğiz. Güneşin batışını seyre daldım dün.

Ufacık, tefeciktin, sevgilim, sende bir başkalık vardı. Hasan Eylen'den dinledik efendim. Şekip Ayhan Özışık imzası taşıyan, çok sevilen, nihavent bir şarkıydı. Akşamın sesinde şimdi Turhan Taşan'ın bestelediği bir nihavent eseri dinleyeceğiz. Sözler Aşkın Tuna'ya ait bu şarkıda, yine çok iyi biliyorsunuz, Yüksel Uzel seslendirecek. Ne kadar sevdiğimin farkına varmadın mı? Ben de sevdim demeye biraz geç kalmadın mı?

Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı donduracak bir sevgi istiyorum. Ahmet Özhan'dan dinledik Unutulmaz Nihavend klasiği. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi Halit Çelikoğlu'na aitti bu şarkının. Sırada yine bir büyük ses Nalan Altınörs'ten dinleyeceğimiz bir başka Nihavend şarkı var efendim. Selahattin İnal imzası taşıyor. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hep hayalinle avuttum.

Ey güzel İstanbul, Umut Akgürek'ten dinledik efendim Kadri Şençalar'ın bestelediği Güftesi Vecdi Bingöl'e ait bu güzel nihavend İstanbul eserini. Ve bu akşam da Akşamın Sesi programının sonuna gelmiş olduk. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz'dı bu akşam. Teknik yönetmenimiz Tuna Şengeli ve mikrofonda ben vardım. Sunucunuz Tayfun Öçal. Veda şarkımızdan önce size şu hatırlatmayı yapalım. Az sonra yani tam 8'de Şef Ahmet Kadri Rizeli yönetiminde TRT Radyo Sanatçılarının konseri burada TRT Name'de olarak olacak, canlı olarak dinleyebilirsiniz. Veda şarkımız çalmaya başladı bile. Zeynettin Maraş'ın bir unutulmaz klasiği Yaşar Özel'den dinliyoruz. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye.

Değerli musiki severler, kıymetli misafirler, radyoları başında bizi dinleyen TRT Name dostlarımız. Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nden, Türk Sanat Müziği Radyo Sanatçıları Konseri'nden sizlere seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Programı hazırlayan Çiğdem Işık ve Sevilay Tunalı, teknik yönetmenlerimiz Hüsnü Aslan, Tuna Şengil, Tomas Serler, Cenk Sarıkaya, Bekir Doğanay ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bu akşam şairimiz Orhan Veli'den ilhamla İstanbul'u dinliyorum başlığını radyo mikrofonlarına taşıyıp şehri İstanbul'un güzelliğini şarkılarda yaşamak heyecanıyla geldik huzurlarınıza. TRT çatısı altında uzun yıllar emek vermiş kemençe sanatçısı, koro şefi, aranjör ve bestekar Ahmet Kadri Rizeli davetimiz üzerine bu akşam bizlerle birlikte FM konseri yönetmek üzere kendisini huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlarınız Ahmet Kadri Rizeli için.

Hoş geldiniz kıymetli şefim ve İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli solistleri. Ayşen Birgör, Gül Yazıcı, Nevra Günay, Yaprak Sayar, Furkan Biçer, Gürsoy Dinçer ve İhsan

Sanatçılarımız kemanda Umut Hoşgör, kemençede Neva Gülses, viyolonselde Serdar Açın, kanunda İsmail Karaşin, udda Oytun Uçar, tamburda Gökalp Yüzler, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Suat Diril ve ritim sazıyla Seyfettin Uraş. Aziz İstanbul, dünyanın başka neresinde deniz şehrin kalbine girer böyle? Yağmur sonrası büründüğü o açık turkuaz rengi mi, imparatorluğun altın dolu sandıkları açılıvermişçesine kızıllar saçan gün batımlarına mı, tepelerinden rengini denize fısıldayan Erguvan mevsimine mi? Boğazın hangi haline, hangi rengine sevdalanır insan? İstanbul sevdasıyla yaşamış Orhan Veli'nin ruhuna bürünüp, güzelim şehre yazılmış şarkılarda İstanbul'u dinlemeye başlayalım. Hüseyin Emin Öztürk'e ait Efsunlu Şehir şiiri, bestekar Amir Ateş'e ilhamın nazik perisini göndermiş ve Hicaz makamında bu eser bestelenmiş. Koromuz seslendirecek. Saçlarına nur yağmış dünyanın güzel kızı, kutlu fetih tacını takmış seher yıldızı. Sana aşık sultanlar görmemiş böyle nazı. Sultan Mehmet misali hırslandığım İstanbul, anne gibi göğsüne yaslandığım İstanbul.

Romantik ve melankolik şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan. İstanbul onun için sadece bir coğrafya değil, kaçılması imkansız bir tutkuydu. Kendisi bir gün yok olup gidecek bir fani. İstanbul ise canlı bir varlık gibi yaşar, ancak sonsuzluğa erişirdi. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bestelenen pek çok İstanbul şiiri arasına Kasım 2018'de bir yenisi daha eklenmiş. Beste şefimiz Ahmet Kadri Rizeli'ye ait. Yalnızlığın koyulaştığı, hatıraların soluklaştığı akşam saatlerine ev sahipliği yapan İstanbul'u dinleyeceğiz şimdi bu Hicaz şarkıda. Böyledir akşamları İstanbul'un, bir efkar basar içimi çoğu zaman. Çaresiz

İstanbul'u dinliyorum. Bu akşamki konserimize adını veren Orhan Veli'nin meşhur şiiri. İlk kez 1 Haziran 1947'de Varlık Dergisi'nin 323. sayısında yayımlanan şiir, İstanbul Edebiyatı'na dair en meşhur şiirlerden biri şüphesiz. Orhan Veli'nin en az bu şiiri kadar sevilmiş ve bestelenmiş bir başka şiiri de İstanbul Türküsü. Şair, Boğaz'ın Avrupa yakasını süsleyen Rumeli Hisarı surlarında veya ihtimal hemen altındaki sahilde otururken yazmış bu dizeleri. İçindeki koyu hüznü, garip bir huzurla kulaklarımıza sunan şiir, Şekip Ayhan Özışık'ın bestesiyle ebedileşti. İstanbul'da, Boğaz içinde, bir garip Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum, tarifsiz kederler içindeyim. Hicaz makamındaki eseri seslendirmek üzere konserimizin ilk solisti Gürsoy Dinçer geliyor huzurlarımıza.

Radyo sanatçıları konserimiz musikimizin büyük isimlerinden Alaaddin Yavaşça'nın Sevilen eseriyle devam ediyor. Az sonra dinleyeceğimiz beste ve güfte, bestekar hoca Doktor Alaaddin Yavaşça'ya 1957 senesinde İstanbul'un kalbinde ilham olmuş. Yavaşça şaheser bir İstanbul resmini şiire bir mana biçiminde sokmuş. Boğaziçi şen gönüller yatağı, her bucağı aşıkların otağı, yamaçları sanki cennetin bağı. Mehtabı hoş, güneşi hoş, günü hoş, Boğaziçi herkesi eder sarhoş. Sahnemin Sicaz makamında namelerle süsleniyor ve eseri seslendirmek üzere alkışlarınızla Ayşen Birgör'ü davet ediyorum.

Kapalı Çarşı, Kız Kulesi, Hisarlar. Sucuların çıngırakları, martı çığlıkları, boğazın tatlı rüzgarı, vapur düdükleri, kürek sesleri. Gözlerimizi kapatıp şehrin bütün bu dekorunu sezelim, mukaddes bir nefesle içimize çekelim bu şehrin güzelliğini. Bestesi Selahattin İçli'ye, güftesi Hücresi Aksavrı'na ait Sultaniyegah makamındaki şarkıyı seslendirmek üzere Yaprak Sayar geliyor huzurlarınıza. Çek bir İstanbullu nefes, dolsun sana rüya. Çek bir İstanbullu nefes, sarsın seni sevdan.

Sayfalarca sürebilecek nice güzelliğinin şiirlere sığdığı, sevgiliye ilanı aşkın en zarif dekoru yine İstanbul. Sen biraz İstanbul'a benzersin. Bazen ışık ışık, bazen dalgın. Gözlerin ki en koyu karanlıklarda anlatır bize güzelliğini aşkın. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Şiir Denizi 2 adlı kitabında yer alan Sen Biraz İstanbul'a Benzersin şiirinden dizeler aşkın İstanbul halini anlatıyor. Şimdi bu şiire yapılmış bir İstanbul şarkısını Ahmet Kadri Rizeli'nin Sultaniyegah bestesini dinleyeceğiz. Eseri seslendirmek üzere İhsan Güvenç geliyor huzurlarınıza.

Ne kadar romantik ve de naif bir eser olmuş. Alkışlar bestekarımız ve şefimiz Ahmet Kadri Rizeli için. Değerli konuklarımız, kıymetli dinleyenlerimiz, Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nden sunduğumuz Radyo Sanatçıları konseri Nihavend makamında eserlerle devam ediyor. Diyarı Saadet, Saadet Diyarı, bir ülke içinde dünya, bir dünyanın içinde alem. Rüyaların başkenti İstanbul. Apaçık sunduğu güzellikleriyle, ancak arayanın bulabileceği sürprizleriyle Vecdi Bingöl'ün İstanbul'unu seyrede alacağız şimdi. Udi bestekar Kadri Şençalar'ın unutulmaz şarkısı. Ey güzel İstanbul, benim sevgili yârim.

Kimilerine gurbet, kimilerine özlemi duyulan memleket olan İstanbul. Şimdi dinleyeceğimiz eser, edebiyatımızın zarif hanımefendisi, şair Hücresse Aksavrı'nın lisanı kalbinden dökülerek Arif Sami Toker'in ince namelerine kavuşmuş. Nihavet makamındaki İstanbul şarkısı yine derin bir hasret iklimi yaşatacak bize. Ayrılık büküverdi boynumu, çıplak dağlar sarıverdi yolumu. Onu mu, şunu mu, bunu mu, özlüyorum İstanbul'umu. Eseri seslendirmek üzere Nevra Günay geliyor huzurlarınıza.

Değerli konuklarımız, kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam İstanbul'un seyrine doyulmaz güzelliğini şarkılarda yaşıyoruz. Hisar, Kuruçeşme, Emirgan, İstinye, Tarabya, Sarıyer. Aşık Yener'in şiirinden seçilmiş kıtalarla Ünal Narçın'ın Yavent şarkısıyla bir şarkı müddetince semt semt gezeceğiz şimdi İstanbul'u. Alkışlarınız solistimiz Furkan Biçer için.

Haliç'e medeniyetinin sudaki zarif süsü Kız Kulesi. Haliç tepelerinden bütün şehre duasını yollayan manevi bir miras Eyüp Sultan. Boğaz'ın müstesna semti Kanlıca. Şehremini merhaba. Türk sinemasının unutulmaz ismi

Sadri Alışık'ın İki Gözüm diye seslendiği Merhaba İstanbul şiiriyle zengin nameler bestekarı Avni Anıl'ın Nihavent eseriyle zamanda bir İstanbul yolculuğu yapacağız şimdi. Eseri seslendirmek üzere mikrofona Gül Yazıcı'yı davet ediyor.

İki kıtayı birleştiren tabiat hediyesi, güzeller güzeli şehir İstanbul'umuzu şarkılarda seyrettik. Ona yeniden ilanı aşk ettik ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizleri koromuzla baş başa bırakmadan önce Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nden sunduğumuz Radyo Sanatçıları Konseri'nin değerli şefi Ahmet Kadri Rizeli'ye çok teşekkür ediyorum. Ve elbette İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses ve saz sanatçılarına İstanbul'u dinliyorum konserimize ses oldukları için çok teşekkür ederiz. Program yapımcıları Çiğdem Işık ve Sevilay Tunalı, teknik yönetmenlerimiz Hüsnü Aslan, Tuna Şengil, Tomas Serler, Cenk Sarıkaya, Bekir Doğan ile birlikte mikrofonda ben Tülay Tüzün. Tüm dinleyenlerimize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Bir başka konserde yeniden buluşmak istiyoruz ve son olarak Nihavend makamında bir şarkıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Beste ve Güfte Arif Sami Toker'e ait. Geldi yine güzelim yaz. Gönül eğlensin biraz. Şen adalar, mavi boğaz. Sevgilim gel etme naz.

0: İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan şıngırakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı. Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular. Çekiç sesleri geliyor doklardan. Güzelim bahar rüzgarında. Ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Başında eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı. Dinmiş lodosların uğultusu içinde İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, Musiki Sandığımız'a hoş geldiniz efendim. Sandığımızın kapağını Yedi Tepe'nin üzerine kurulmuş sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer dediğimiz Aziz İstanbul için aralıyoruz. Sandalımız Üsküdar'dan Marmara'ya süzülürken Mayıs'ın lacivert akşamlarında erguvan renkli suların sesine kulak vereceğiz. Hazırlayan ve sunanlar ben Dilek Yüzler.
2: Ben Murat Salim Tokaç.
1: Teknik yönetmenimiz Türkay Güner bizimle birlikte.
2: Ve programımızı güzel bir şiirle İstanbul'u dinliyorum diye başlayan Orhan Veli Kanık'a ait olan şiiri Müşfik Kenter'in sesinden dinleyerek başlamış olduk.
1: Evet efendim, bugünkü konumuz İstanbul dedik. İstanbul'a ne şiirler, ne şarkılar bestelendi değil mi hocam?
2: Ne taraftan baksanız size farklı bir duygu hissettirecek bir şehir.
1: Tabii.
2: Yani Boğaz'ın o ayrı güzelliği, işte Yeditepe üzerine kurulmuş dediğimiz, asırlar boyunca hep gözde olmuş. Hı hı. Ve bir anlamda kime aitse, bunu şu anlamda söylüyorum, devlet bazında ya da aidiyet kimdeyse kıskanılan olmuş o anlamda da. Ama kendini de öyle ya da böyle asırlarca, her ne kadar işte günümüzde konuşuyoruz yapılaşmaların işte düzensizliğinden, şundan bundan, her şeye rağmen kendini de bir noktaya kadar koruyabilmiş bir şehirden bahsediyoruz.
1: Evet, ne savaşlar gördü. Tabii. İstanbul, öyle değil mi?
2: Tabii.
1: Yani elde etmek amacıyla.
2: Çünkü bütün seferlerin geliş geçiş noktası.
1: Tabii.
2: Yani hem işte merkezi, karayolu, deniz yolu, işte şimdi biliyorsunuz hava yolunun işte transit ticari, bütün
1: tabii.
2: Yani onlar İstanbul'suz olmuyor belli ki.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla
1: ki.
2: Orhan Veli de çok güzel söylemiş yani. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı diye başlamıştı.
1: Evet, Yahya Kemal Beyat, tabii herkes çok sever şairimizi ama ben başka bir hayranıyım. Yine öyle bir şiir yazmış ki, İstanbul'u öyle bir anlatmış ki artık üstüne söylenecek hiçbir kelime, cümle yok.
2: İstanbul'un bu güzelliğini zaten Münir Nurettin Selçuk da bestesiyle ve sesiyle yıllardan beri bize anlatıyor. Değil
1: evet,
2: mi?
1: Tabii.
2: Sana dün bir tepeden baktım ve sıfat çok güzel. Aziz İstanbul diye başlıyor.
1: Evet.
2: Dinleyelim mi?
1: Buyurun efendim.

0: güzel İstanbul, benim sevgili yarim. Güzelliğin aksetmiş boğazın sularına. Benim her şeyim sensin, seninle bahtiyarım. Ahu kızlar sarılmış sinene, kollarına.
1: Evet efendim. Şimdi İstanbul deyince pek çok zaman, pek çok şair, insan İstanbul hakkında da konuşmuş. Böyle ara
0: Evet.
1: sıra aklımıza geliyor. Yakıştırma da olabilir ama mesela şimdi aklıma geldi. Dünyaya bir kez bakmak zorundaysan İstanbul'a bak diyor. Yani ne kadar önem arz ediyor değil mi
0: Evet.
1: insanın?
0: Bu şiirde de yine İstanbul'u dertleştiği, ruhunu beslediği bir hayal şehir olarak belki de adlandırıyor. Öyle değil mi?
1: Tabii bütün pek
0: Baktığımızda.
1: çok şeyden bahsediyor. Tabiatın dili olarak
0: Sen
1: mesela.
0: benim canımsın diyor orada mesela. Yani bir sevgili yerine, bir arkadaş yerine, belki bir dost yerine koyuyor ve dertleşiyor gibi
1: Daha
0: algılıyoruz.
1: biçilmez bir değer var.
0: Evet.
1: İsterseniz gelin şimdi esere kulak verelim.
0: Hı.
1: Söz yazarı Vecdi Bingöl, bestekar Kadri Şençalar. Umut Akyüreğin sesinden dinleyeceğiz bu Nihavend şarkıyı.

0: Evet, yine çok güzel bir eser dinledik sevgili Umut Akyürek'ten. Ve sırada bazen hocam şuna dikkat ediyorum. Sadece İstanbul kelimesiyle değil de İstanbul'un bazı semtleriyle, bazı özel yerleriyle de alakalı
1: Tabii
0: şiirlere
1: efendim.
0: denk geliyoruz, öyle değil mi?
1: Yani İstanbul şehrin ismi. Üsküdar var, Çamlıca var. Yani gezdiğiniz her yer size İstanbul'u anlatan her ne varsa toptan İstanbul'un içindeki o duyguları da ifade ediyor.
0: Bir programda öyle mi yapsak hocam? Ne
1: Evet, elimizde
0: dersiniz?
1: çok eser var.
0: Aksaray'dan çevirdiler
1: Tabii.
0: yolumu. Üsküdar'a giderken yine aynı
1: Birkaç bir
0: şekilde.
1: program değil, birkaç seri olması lazım gibi duruyor.
0: Kesinlikle bitiremeyiz. Doğru.
1: İşte onlardan bir tanesi herhalde. Güzel bir şiir mi var sırada?
0: Evet, Merhaba Kız Kulesi adlı bir şiirimiz var. Ve bu şiirin sahibi de Sadri Alışık. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine.
1: Rahmet eylesin.
0: Kendi sesinden dinleyelim hocam, ne dersiniz? Biz okumayalım bu kez.
1: Orada bir hatıra defteri, bir eski dostla tasvir var gibi duruyor. Şiiri bakalım, paylaşalım dinleyenlerimizle birlikte.
0: Dertleşiyor sanki.
1: Evet.
0: Dinleyelim.
2: Bu benim dünyaya ilk gelişim.

0: Sarın. Ömercan terliklerinde unutulan çarşaflı kadınlar. Sanki düğün umumi yemeklisi paytonlar. Bak hala bir sonbahar acı bademde cuma selamlıklarından beri saraylılar. Merhaba beyler beyi. Merhaba Sultan Selim. Merhaba iki gözüm İstanbul'um. Merhaba. Aşı boyası sokaklarında ne mevsimler eskimiş. Sakalsız saçlar kestirdiğim inci boncuklu berber dükkanları, kapalı çarşı, bakırcılar, lacivert mayıslarda köprü altları ve boğaz içinde şirketi hayvi, duman duman. Neredesin o İstanbul, neredesin? Hani çıkrık seslerinde mehtapları dinlediğim Mediha teyzelerin leylak bahçeleri, büyük babamın bitmeyen kuvayi milliye hikayeleri, hani tahta tekerlekli süslü arabalarım, hani bayram yerlerinde unutulan asude çocukluğum. Gene bir başka İstanbul'du. Hıtırlığıyla bütün beyaz başörtülerin lavanta çiçekli öğleden sonralarında ıslanan. Açılır kapanır iskemlelerinde uzun çarşının İstanbul'u çekerlerdi sinirler. Sultan-ı Yegah'tan bir Hıdır Ellez mesiresi sessiz sadakat şarkıları söylerdi. Haliç vapurlarında söz kesilmiş tazeler. Hey yavrum hey, burun bahçe dalyanında İstanbul'u çekerlerdi denizden, hiç ıslatmadan. Kaç bayram mendili geçmişti elimden. Bütün uykularımı koynuma alıp uyurdum İstanbul'u. Rüyalarımda hala o günahlar uyanır, hiç geçemediğim sokaklarında İstanbul. Merhaba Sultanahmet, yere batan merhaba. Merhaba iki gözüm İstanbul'um, merhaba. Merhaba.
1: Ne kadar güzeldi değil mi şiir hocam? Ya, İçine girdik, biz de duygulandık.
2: Ya tabii bir de bu şimdi okuyan insanlar programımızın açılışında Müşfik Kenter.
1: Çok şimdi asil Sadri, yani. Evet, altımı da asil.
2: İstanbul Beyefendisi diye hı hı. Tamlamanın ya da o tabirin tam karşılığı oluyor. Evet. Dolayısıyla siz ne taraftan bakarsak bakalım hep söylediğimiz gibi İstanbul'u siz görmek istediğiniz ya da hissetmek istediğiniz duygularla birleştirebiliyorsunuz. Bazen onunla dertleşir gibi, bazen ona bir şey fısıldar gibi, hı hı. oradan aldığınız ilhamla. Neticede Çamlıca'ya çıktığınız zaman başka bir güzel, Boğaz'da oturduğunuz zaman başka bir güzel. Ha, ya da biraz daha böyle işte bizim Kabadayıvari olduğunuz zaman, yani ilgili semte gittiğiniz zaman o davranış size... Hani müzikal kimlikte de öyle ifade etmeye başlıyor kendini.
1: Peki hocam, böyle sandala bindiğimizi düşünün o devirde ve bir eser çalıyor. Benim kulağım Şehnaz istiyor, sizin?
2: İstiyor. Birlikte çalalım o zaman.
1: Bir Şehnaz çalalım mı?
2: Ya, Şehnaz bir saz semaisi o zaman, evet. Sırada hep birlikte çalacağımız tambur, violonsel ve yine Haliç Üniversitesi Konservatuarı öğretim görevlisi Tolga Volkan Kılıç.
1: Birlikte
2: dostumuzla
1: İcra edelim o zaman.
2: Eser kime ait efendim? Sedat Öztoprak.
1: Evet.

0: CRC Name.
1: Tasavvuf musikisi. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Ankara Radyosu TRT Name stüdyolarından sesleniyorum sizlere. Ben Deniz Ömer Faruk Güney ve birbirinden değerli saz üstadlarıyla birlikte hazırladığımız Tasavvuf Musakisi programına hoş geldiniz. Efendim program yapımcımız Şayka Erdoğan, tonmeisterimiz Enver Ergun ve tabii ki değerli saz arkadaşlarım kanunda Vedat Erdem Koca, tamburda Eda Ersoy, neyde Celalettin Biçer ve ritim sazda Ahmet Eren Bayram bugün sizlerle birlikte olacak efendim. Kıymetli dinleyiciler, müsaadenizle ilk ilahiyle programa başlamak istiyoruz. Makam Hicaz, güfte Visali, beste Kenan Aşk. Müştakım yare, yok mu bir çare? Oldum avare aşkın elinden.

Veysel Karani Müslüman olunca Peygamber Efendimizin nurlu yüzünü görebilmek aşkıyla yanar tutuşur. Veysel Karani, Peygamber Efendimizi görme arzusunu birkaç defa pek sevdiği annesine açarsa da, çok ihtiyar ve ama, yani gözleri görmeyen annesi, kendisine bakacak kimse olmadığından ona izin vermez. Hazreti Veysel Karani'nin yaşı 40'ın üzerine gelmektedir. Oğlunun gönlünde patlayan yanardağları çok iyi hisseden annesi, çaresiz, ancak Medine'ye gidip hemen gelmek, Hazreti Peygamber'i orada bulamayacak olursa teşriflerini, gelmelerini beklemeden dönmek şartıyla kendisine izin verir. Gönlü Allah aşkıyla, peygamber muhabbetiyle dolu olan Hazreti Veysel Karani, annesinden izin alınca durmaz ve Medine yollarına koyulur. Issız vadiler, dağlar, tepeler, kızgın çölleri aşar ve peygamber beldesi Medine'ye ulaşır. Hazreti Peygamber'in evine giden Veysel Karani, peygamberimizi evde bulamaz maalesef. Peygamber Efendimiz o sırada Tebük seferindedir. Peygamberimizi bulamayınca çok üzülür Hazreti Veysel. Annesine verdiği sözü hatırlar ve Hazreti Ayşe annemize, kainatın efendisine, Peygamber Efendimiz'e selamımı, hürmetlerimi söyleyin der. Ve tekrar annesinin yanına döner. Yani Yemen yolunu tutar. Peygamber Efendimiz Tebük seferinden dönünce Hazreti Ayşe'ye şöyle hitap ederler. Evimize hangi ulu kişi geldi? Bu kokular, bu ilahi lezzet nedir diye sorar. Yemen oymağından, Karen köyünden Üveys adında bir zat geldi, sizi ziyaret etti ama sizi bulamadı der Hazreti Ayşe. Zat-ı âlinizi bulamayınca çok üzgün bir halde ayrıldı. İşte o adam gittikten sonra evin içinde bu kokuları hissettim der Hazreti Ayşe. Peygamber Efendimiz vasiyette bulunurlar. Benden sonra arkamdaki hırkamı Veysel Karani'ye veriniz. Peygamber Efendimiz'i göremeden tekrar Karen'e dönen Hazreti Veysel yine deve çobanlığı yapmaya devam eder. Yine Karen halkı ona divane gözüyle bakar ve onunla alay ederler. O yine herkesten uzak, kendi uzletgahında ibadetleriyle, duasıyla meşgul olur. Gönlü Allah aşkı, peygamber sevgisiyle dolar taşar. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ali ve Hazreti Ömer Veysel Karani'yi bulurlar ve Peygamber Efendimizin vasiyeti üzerine hırkayı şerifini Hazreti Veysel Karani'ye verirler. Peygamberimizin hırkasının Hazreti Veysel Karani'ye verilmesinden sonra, Peygamberimizin onun hakkındaki övgülerinin duyulmasından sonra herkes ona hürmet eder. Efendim, sıradaki ilahimiz Süzünak makamında olacak. Güfte Yunus. Uğrumda acemde aşık ol.

Tasavvuf musikisi programı devam ediyor. Sırada okuyacağımız ilahimiz Hüseyin'i makamında olacak. Güftesi ve bestesi Profesör Doktor Mehmet Tıraççı'ya ait. Dertlerin dermanısın, gönüllerin sultanısın, aşıkların mihmanısın. Allah Allah hu Allah. Rahmeyle aciz kuluna, nasıl varayım huzura? Etme o gün yüzü kara. Allah Allah hu Allah. Doldur gönlüm aşkın ile, yansın ciğer nurun ile. Ayar bu halden ne bile, Allah Allah hu Allah.

Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programı devam ediyor. Bendeniz Ömer Faruk Güney ve birbirinden değerli saz üstadlarıyla birlikte. Efendim, bu akşam sizlerle birlikteyiz. Sıradaki ilahimiz bizim hazırlamış olduğumuz Uyan Ey Gözlerim isimli albümümüzden olacak. Güfte Niyazi Mısri, beste Fatih Koca. Aşkın meyine, ben kane geldim. Şevkin oduna, hoş yane geldim.

Efendim son ilahimizle sizlere veda etmek istiyoruz. Yine makam Hicaz, güfte Hazreti Muhibbi, beste Metin Alkanlı'ya ait. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Hidayete ermişiz, Rabbimizdir bir Allah. Huzurunu bulmuşuz, Rabbimizdir bir Allah.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Tasavvuf Musikisi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Program yapımcımız Şayka Erdoğan'a, tonmeisterimiz Enver Ergun'a ve birbirinden değerli saz üstadlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla ve esenlikle kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar efendim. Tasavvuf Musikisi.

0: TRT Name.
1: Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

Bir kadehle mestü bitap et dili viraneyi. Ahmet Refik Altınay'ın dizelerine Bimenşe'nin Segah makamındaki eserini Melihat Gülses'ten dinledik. Eserin başında Neyzen Yusuf Paşa'nın Segah Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece programımızda Segah ve Buhselik makamında eserler yer alacak. Dinleyeceğimiz ikinci Segah eser, Rakım Elkutlu'nun bir bestesi, Gönül Aköz'den dinliyoruz. Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen, Gisuna gönül bağladığım günleri an sen. Bin bir yaralı kalbimi bir ahu derunla, sen şuha bakıp dağladığın günleri an sen.

Güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Segah şarkıyı Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Sevda yaratan gözlerini her zaman öpsem, doymam güzelim, haşre kadar hep seni sevsem.

Güftesi Ufuk Gürelman'a, bestesi Ümit Gürelman'a ait Segah şarkıyı Necmettin Yıldırım'dan dinliyoruz. Artık o hayal bahçemizin gülleri soldu, ruhum keder akşamlarının körfezi oldu. Aylar, seneler hepsi de bir gün gibi geçti, İlk aşkını gönlüm yine son sevgili seçti.

Mahmut Nedim Günter'in sözlerini yazdığı Melahat Pars'ın Segah şarkısını Neşe Öztaş'tan dinliyoruz. Yine hicran ile gün bitti, güneş battı gönül. Yazık, ümit seni bir gün daha aldattı gönül. Bekledim gözlerimin nuru solup titreyerek. Yazık, ümit seni bir gün daha aldattı gönül.

Güftesi Hüseyin Yurda Baka, bestesi Vecidi Seyhun'a ait segah şarkıyı İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Yine dalgın kapattın pencereleri. Kirpiklerinde dünya mı asılı? Neden böyle üzgünsün? Görmek istemiyorsun beni.

Yıldızlar Altında Buselik makamında eserlerle sürüyor. İlk eseri Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Kemani Serkis Efendi'nin bir bestesi. Hoş ola bu ne bahar ey gül sana, gayrı yar sevmek haram oldu bana.

Güfte ve bestesi Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait Buselik makamında bir yürük semai var sırada. Melal Uğurlu'dan dinliyoruz. Dehrolmada bu sur ile mamur meserret, olsun dili şahanede mansur meserret.

Şakir Ağa'nın Buse'lik eseri var sırada. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Bir misli var mı kıl beyan, olmadığı günden ayan.

Güftesi İsmail Hakkı Baradan'a, bestesi Ali Ulvi Baradan'a ait Buse'lik eseri Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Bir tek gececik yârim ile baş başa kalsam, sarsam onu sinemde derin neşeye dalsam.

Hüseyin Gökmen'i Fehmi Tokay'ın Buselik şarkısında dinliyoruz. Aman cana, beni şad et, terahüm eyle imdad et. Dilersen terki kast eyle, bana sen kıyma, azad et.

Sıradaki buselik eser yine Fehmi Tokay'ın bir bestesi. Güfte Melahat Akan'a ait. Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Geçti bahar, hazan erdi bu yerde. Deli gönül yine dertte, kederde. Şakımıyor bülbül artık seherde. Deli gönül yine dertte, kederde.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık sevgili dinleyenler. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere.

0: Yıldızlar Altında sona erdi.
1: Müzikimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda müzikimizi emanet aldığımız usta seslere kulak veriyor. Türk sanat müziğinin en nadide eserlerini seslendiriyoruz. İstanbul'dan gerçekleştirdiğimiz gençlerle birlikte cumartesi günleri 16.05'te TRT Name'de.

0: Sayın dinleyenlerimiz, TRT İzmir Radyosu'nca hazırlanan Akustik Name adlı programımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyoruz efendim. Program yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, programı sunan ben Emrah Yiğit. Bugün TRT İzmir Radyosu ses sanatçılarından Fuat Karayavuz ve Furkan Yavuz ile birlikte sizin için hazırladığımız birbirinden güzel şarkılara yer verdiğimiz repertuarımızı seslendireceğiz. Efendim, programa katılan sanatçılarımızı anons etmek istiyorum hemen. Kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral, ritim sazda Hüseyin Özdoğan ile birlikteyiz. Kürdülü Hicazkar makamında güzel bir şarkıyla sizlere merhaba dedik efendim ve yanımda iki güzel değerli dostum, kardeşim, sanatçı arkadaşımla beraberim. İyi ki geldiniz, iyi ki beraberiz.
1: Çok
0: Fuat'cığım
1: teşekkür
0: hoş
1: ederiz.
0: geldin, nasılsın?
1: Hoş buldum. Teşekkür ederiz. Güzel bir enerjiyle sevgili dinleyenlerimizi karşıladık.
0: Merhaba dedik.
1: Yağmurlu bir İzmir gününden herkese merhabalar dedik. İyi de bir repertuar hazırladık. Umarım dinleyenlerimiz de beğenirler. Şimdi sırada hangi
0: İnşallah.
1: eserimiz var bilmiyorum ama.
0: Şimdi sırada Hicaz makamına doğru bir yol alalım diyoruz. Ben birbirine bağlı değil de bir ayrı üç eser okuyayım. Sonrasında mikrofonu size bırakayım. Sizlerin o güzel sesinden o güzel eserleri dinleyelim, olur mu?
1: Hay hay.

Selahattin İnanır'ın bu güzel eserini seslendirmeye çalıştık tabii ki, ama öncesinde değerli abim, çok sevdiğim abim Ali Emre Arslan'ın gönlüne yüreğine sağlık olsun o güzel kanun taksimiyle. Efendim sırada beste Si Metin Eryüre'ye ait Hicaz makamında bir şarkı var yine. Harmanım ben harmanım, 40 satırlık fermanım diyeceğiz.

Efendim sırada Fahri Kopuz'un güzel bir Hicaz makamında şarkısı var. Karşıdan gel göreyim, saçınızın öreyim diyoruz.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyenlerimiz, İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Üç güzel eserden sonra şimdi sıra geldi tabii ki değerli kardeşim Furkan Yavuz'a. Furkan Yavuz, Furkan'cığım nasılsın?
2: Teşekkür ederim Membacığım. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim, hoş geldin, sefalar getirdin programımıza. Bizler için güzel şarkıdan hazırladın. Şimdi hemen anonsunu yapmadan önce bu arada sevgili arkadaşımız Ankara Radyosu sanatçısı Suat Erdil de bizi dinliyormuş. Buradan da kendisine selam gönderelim. Şimdi Kürdi makamında Bülent Özdemir'in güzel bir şarkısı var. Senden onu dinleyeceğiz. Onu anonslamak isterim. Çok geç kalmışız canım, vakit bu vakit değil. Eski radyolar gibi çatıya saklanmış aşk diyecek.

0: Nevi kardeşim, gönlüne yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok sevdiğim eserlerden bir tanesidir. Şimdi her hafta olduğu gibi böyle türkü köşemiz oluyor. Yine bizim için iki güzel türkü hazırladın. Söylediğinde zaten dedim ki kesinlikle bunu okuman lazım Furkan demiştim. İyi ki de koymuşsun repertuarımıza. Şimdi sırada Kürdi makamında Haydar Kutluer'in o güzel türküsü var. Sözlerini Karacaoğlan yazmış. Bizim pencereler yele karşıdır, muhabbet dediğin karşı karşıdır diyeceğiz.

sevdiğim türkülerden bir tanesidir. Böyle mest olduk. Ağzına yüreğine sağlık olsun. Şimdi yine Kürdi makamında bir türkü seslendirecek Furkan Yavuz bizim için. Musa Eroğlu'nun bu güzel türküsü. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım. Çözülmüyor mihriban diyecek.

0: TRT Name.
1: Değerli değerli kardeşim, ağzına gönlüne yüreğine sağlık olsun. Şimdi sırada Fuat Karayavuz'un o güzel eserleri, hazırladığı eserler var. Fuat'cığım hoş geldin tekrardan mikrofona.
2: Hoş buldum. İkinizin de ağzına yüreğine sağlık. Değerli saz sanatçılarımızın da öyle ellerine sağlık.
1: Evet, çok teşekkür ederiz, sağ olasın. Şimdi bizim için Aşıkların Makamı, Uşak Makamı'nda güzel eserler hazırladın. Bunları dinlemek isteriz. Semahat Özden Ses'in güzel eseri var sırada. Akşam oldu hüzünlendim ben yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine diyeceğiz.
2: Öncesinde Onur Soysal keman taksimi yapacak.

0: Değerli dostum, bizi uzaklara götürdün. Tabii ki tam böyle güneş batarken bizi hüzünlendirdin Fuatçığım.
1: Çok teşekkür ederim. Şarkı öncesinde keman taksimi dedim ama müşterek bir taksim olduğu
0: Çok da
1: Tolga
0: güzel
1: Akşit ve
0: oldu.
1: Onur Soysal'ın ellerine, gönüllerine sağlık.
0: Gönüllerine sağlık olsun. Evet, sırada Yusuf Nankese'nin Uşak Makamı'nda güzel bir eseri var. Fuat Karayavuz seslendirecek. Ne mektup geliyor, ne haber senden, söyle de bileyim, bıktın mı benden diyecek.

0: Evet değerli dostum, gönlüne, yüreğine, nefesine sağlık olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Programın sonuna yaklaştık diye biraz böyle tadımlık oldu ama
0: Çok da güzel oldu ama doyamadık.
1: Eyvallah.
0: Diyorsun.
1: Son bir eserim
0: Sırada.
1: kaldı Hüseyin'i.
0: Evet.
1: Onu da seslendireyim istersen. Sonra beraber birkaç şarkı okuyacağız.
0: Tamamdır, dinleyenlerimize de sürpriz olsun.

0: Evet sevgili kardeşim, gönlüne yüreğine sağlık Furkancığım. Tekrardan teşekkür ederim. İnşallah nice böyle güzel yayınlarımız olsun dilerim Fuat'cığım. İnşallah gelirsiniz herhalde.
1: Tabii ki, ne demek.
0: Efendim, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı gün aynı saatte akustik nalma programında tekrardan buluşmak dileğiyle. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir

Geçmiş zaman olur ki. TRTName İstanbul mikrofonlarında yepyeni bir günde sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyiciler. Bugün de Türk musikimiz

bizi biz yapan geleneksel değerlerimizin bütününü kapsıyor. İşte bugün de o güzel nameleri sizlerle paylaşacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel şarkılarla gününüzü renklendireceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımıza rast makamında şarkılarla başlıyoruz. Güftesi Yılmaz Topuz'a ait olan bir Erol Sayan bestesinde Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı Ela Altın'ı ağırlayacağız. Sanatçı bize şöyle seslenecek. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak, gel görüp açılsınlar, devşirip göğsüne tak.

Kıymetli hocam Çiğdem Yarkın bizlerle birlikteydi. Dramalı Hasan Hasgüler'in Rast şarkısıyla konuğumuz oldu. Ve bu güzel şarkıyla efendim içimiz kıpır kıpır oldu bu harika ritimlerle. Rast makamının kimi zaman ruhumuzu dinlendiren, kimi zaman içimizi kıpır kıpır yapan ritimleriyle, nameleriyle programımız devam ediyor. Şimdi bir Türk musikisi klasiği var sırada. İsmail Dede Efendi'nin unutulmaz bestesinde Nazlı Kanaat bizlerle. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Simten, Gonca Fem, bir bedel ol güzel.

Radyosu'nun değerli seslerinden Melda Kuyucu Kılıç'ı dinledik. Yine dramalı Hasan Hasgüler şarkısıyla bizlere seslendi sanatçımız. Özlem dolu bir eserdi. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi ise yine içimizi umutla dolduran harika bir eser, bir Necdet Tokatlıoğlu bestesine kulak vereceğiz. Güftesi İlkan Sana ait Rast makamındaki şarkıda Faruk Salgar'ı dinleyeceğiz. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar.

Sus sus sus, kimseler duymasın. Nesin sipahi bizlerle birlikteydi. Beste ve güftesi Suat Sayın'a ait Rast makamındaki şarkıyı seslendirdi sanatçımız. Kıymetli dinleyenler, biliyorsunuz zaman zaman mazinin tozlu sayfalarına uzanıyoruz. Özlediğimiz sesleri beraberce dinliyoruz. Kimi zaman da yine ruhumuza işleyen bu nostaljik şarkıları güncel düzenlemelerle sizlere sunuyoruz. Şimdi günümüze yaklaşalım biraz ve İzmir Radyosu sanatçılarından sevgili Neşe Öztaş'a kulak verelim. Sanatçımız Muzaffer İlkar'ın Mahur şarkısıyla bize sesleniyor. Bu son şarkımda sen varsın diyor.

Sözde Kasacı'yı dinledik. Beste ve güftesi Neveser Kökteş'e ait Mahur makamındaki şarkıyı seslendirdi sanatçımız. Tüm neşe dolu güzel kalplere armağan olmuş olsun bu şarkı efendim. Şimdi ise Yaşar Özel bizlerle birlikte olacak. Sanatçımızın sesiyle özdeşleşen bir İrfan Özbakır şarkısına kulak vereceğiz. Mahur makamındaki eserin güftesi ise Ülkü Aker'e ait. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin, benim gibi özlesen, benim gibi sevseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin.

Ben talihin peşindeyim, talih benden kaçar gider. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait bir Münir Nurettin Selçuk şarkısında Asuman Assım Görgün bizlerle birlikteydi. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, biliyorsunuz her yayınımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Söz Bırak köşesinde Özdemir Asaf'ın bir sözünü sizlerle paylaşacağız. Özdemir Asaf değerli şair, çevirmen ve yazar biliyorsunuz. Resmi kayıtlarda da ismi Halit Özdemir Arun olarak geçiyor aslında değerli şairin. Peki Özdemir Asaf'ın bu aşk sözleri arasında bakın maddi değerlerle ilgili bir sözü de nasıl geçiyor kayıtlara. İnsan mı paraya bağlı, para mı insana bağlı? Bu insana bağlı demiş değerli yazar. Evet, bizi biz yapan kendi değer sistemimiz içinde duygulara, maddelere, insana ya da yaşama dair her olguya biçtiğimiz değerler değil mi sevgili dinleyenler? Tüm bu değer yargılarımız yaşamın getirilerine, aldığımız eğitime, sosyokültürel çevremize göre değişse de biz yine temiz gönüllerle, güzel bir kalple, menfaatten olabildiğince uzak ve sevgiyle yaklaşmayı deneyelim tüm varlıklara kıymetli dinleyenlerimiz. Kıymetli dostlarımız, birlikteliğimiz Nihavend şarkılarla devam ediyor. Şimdi Nalan Altınörs'ü ağırlayacağız. Sanatçının 1991 yılında yayınlanan Sev Beni isimli albümünden bir şarkı kulak vereceğiz. Halil Karaduman'ın güftesi Aşkın Tuna'ya ait eserini dinliyoruz. Seni düşünüyorum, aklımda hep gülüşün.

Düşünürken seni yüzüm gülüyor. Bu güzel şarkının ardından yine Nihavend bir eserle yolculuğumuz sürüyor. Beste ve güftesi Zekai Tunca'ya ait Nihavend eseri dinleyeceğiz. Sevgine hayat bulurum, dostluğun tükenmez servet. Derdine derman olurum, beni sevmeye devam et.

0: Affetmem asla seni. Affetmem asla seni.
1: Yıldırım Gürses'in unutulmaz eserlerinden birine kulak verdik. Nihavet makamındaki bu şarkının güftesi Mustafa Sevilen'e aitti. Efendim, bu hareketli şarkının ardından şimdi ritmimizi bir parça düşüreceğiz ve Hicaz makamında eserlerle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Samime Sanay bizlerle birlikte olacak. Sanatçı sözlerini

Ömer Bedrettin Uşaklı'nın kaleme aldığı bir Kaptanzade Ali Rıza Bey bestesiyle konuğumuz oluyor. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına.

Hicaz makamındaki sevilen türküyü Ayşe Tunalı icrasıyla dinledik. Şimdi ise 1983 yılına uzanıyoruz ve Yüksel Uzel'i albümüne ismini veren şarkıyla dinliyoruz. Beste ve güfte Selahattin İçli. Bir seni bir gülü öptüm gizlice. Gül beni kokladı, soldu, inledi, aşkı anladı.

Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz makamındaki sevilen şarkıyı Emel Sayın'dan dinledik. Birlikteliğimiz şimdi Zeki Müren'le devam edecek. Efendim biliyorsunuz bazı şarkılar vardır insanın kalbine nüfuz eder. Sizleri bir diyardan alıp bir başka diyara götürür. İşte o şarkılardan birine kulak vereceğiz şimdi. Hicaz makamındaki bu özel eserin beste ve güftesi Atınç Emnalar'a ait. Gurbette ömrüm geçecek. Bir daracık yerim de yok. Oturup derdim dökecek bir vefalı yârim de yok.

ses versen duyar mısın? Aşıyan yollarından ses versen duyar mısın? Aşıyan yollarından ses versen duyar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Hala beni düşünür.

penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya'nın Altın Şarkılar albümünde seslendirmiş olduğu Güftesi Şemsi Belli'ye ait Hicaz makamındaki bir Muzaffer İlkar şarkısını dinledik. Efendim birlikteliğimizde şimdi Kürdi makamında şarkılarla devam edeceğiz. Güftesini Aşkın Tuna'nın kaleme aldığı Zekai Tunca'nın sevilen bestesinde Ahmet Özsan bizlerle. Ahmet Özsan bu güzel şarkıyı 2003 yılında yayınlanan Rüya albümünde seslendirmişti. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden, canımdan ne istersen al, gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

Bahar çiçek çiçek gelince güzel, hayat sevince, sevilince güzel. İçimizi umutla, mutlulukla dolduran bir Zekai Tunca şarkısına kulak verdik. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait şarkıyı bestecisinin kendi sesinden dinledik. Birlikteliğimiz Acem Kürdi makamında bir şarkıyla devam ediyor. Melahat Gülses'in 2015 tarihli Senden Uzakta albümünden Güfte ve Bestesi Arif Şanlı'ya ait şarkıyı dinliyoruz şimdi de. Seni ilk gördüğüm akşamdan beri şiir sensin, şarkı sensin, saz sensin.

yine 2015 yılına uzanıyoruz ve Hasan Eylin'in Yüreğimden Yüreğine albümünde seslendirdiği güftesi Vural Şahin, bestesi Gürdal İnal imzalı Kürdeli Cazkar şarkısına kulak veriyoruz. İl adına bir son ver de mutluluğa karışalım. Daha fazla yıkılmadan hadi gülüm barışalım.

Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Her şeyimi uğruna ben boş yere mi verdim? Unutulmaz bir Baki Duyarlar bestesinde Koray Safkan bizlerle birlikteydi. Efendim, birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına gelirken

Değerli sanatçı Yıldırım Gürses'i beste ve güftesin kendisine ait olan şarkıyla ağırladık. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben. Bu güzel hareketli eserle de bir yayının sonuna geldik kıymetli dostlar. Biliyorsunuz biz her sabah bu mikrofonda en özel şarkılarla sizlerle birlikte oluyoruz. Umut ediyoruz bugün de sizleri dertlerinizden, tasalarınızdan, hayatın günlük yoğunluğundan ve yorgunluğundan bir parça olsun uzaklaştırabilmişizdir. Biz teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e, yani geçmiş zaman olur ki ekibi olarak yarın yeniden bu mikrofonda en güzel şarkılarla yanı başınızda olacağız. Huzurlarınızdan ayrılırken sizlere güzelliklerle dolu bir gün diliyoruz ve siz değerli dinleyiciler, Alaaddin Şensoy'un Güftesi Kamil Başaran'a ait şarkısında Emel Sayın ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.